Çünkü Cengu davrida nurgun kişilerde ziyalilığa bir taraflama karşı mevcut edi. Ula ziyalilanın pütkül cemiyet ve medeniyet terakiyatı musabısıdaki muhim rolünü inik bilmeyiddi. Meselelerge naiddi adli usul bile muamil kıladdi. Ziyalilanın kılgan nurgun işleri can bir kış üçün ula işkandak emeli kımıdı bar işini kılmaydı dap karagan. Bazıları hatta ziyalilani cismani emgekçilerim tan kılmay, cismani emgekçiler emgek katnışıp, öz emgekiyi tayinip pul deyip can bakıdu. Bu kılsağmaydıgan hakikat. Lekin ziyalila öyde kitap okup, kuruq kep kılıp künü ötküzüdü. Eşkandak emeli töpüsü yok, dap karagan. Mıngzının şagirdi Pınganmu bunundan gangarap kagan. O Mıngzının katı ustaz durup,

Saudi bilan Xiaomi bir-birini yaxshi ko'rishib oxir to'y qildi. Dastlabda ularning to'y turmusi yaxshi ketib boratdi, ammo balliq bo'lgandan keyin qiynonasi ularning balasini beqib berish uchun ularning uyiga ko'chib kirdi. Shuning bilan qiynonaning kelin munosabati tez sur'atda yomonlashdi. Bu asosligi Xiaomi Xiaomi bilan qiynonasining munosabatining uchburchaklik muhabbatdek o'zaro kundashlik qiladigan g'alita ahvolning patqiqiga yetib qolganligi deb ifodalandi. Masalan, Xiaomi bilan Xiaomi Ultrax rayonidagi gullikni sayli qilib chiqsa, qiynonasi cho'qim bildi chiqadi. Bir ikki qitim bo'lsa-gu, mayli, ammo har qitim bundoq bo'lsa, buning bardoshlik bergil bo'lamdi. Qiynonasi ko'chib kirgandan keyin har xotin shikoyatlarning yolg'iz sayli qilish fursati borgan sir azlab ketdi. Hatto qolmog'li turdi. Yana masalan, televizor ko'rganda, agar Xiaomi bilan Xiaolining safoda o'tirganligini ko'rsa, qiynonasi mikib o'tiradi. Onun üstüge Xiaomi oturdu, ayol bile anısı iki tarafta oturdu. Onundan başka ula daim erzimez işler için toxtumay uğraşdı. Xiaomi oturdu, tənlikdi qaladı. Bu misaldaki Xiaomi'nin anısı əmliyyatta iqtidarlıq ayol bulup, yaş vaxtıda daim erdin narazı buladı. Balısı toğulğandın kiyin, o barlıq muhabbetini oğluğu beğişlap, oğlu bilen en dayın yıqın münasibet ornatdı. Oğlu toy qılğan bolsumu bunun qımaslaşamadı. O'g'li va kelini bilan uchburchaklik muhabbatdagi g'alita ahvolni paydo qildi. Mushunda qilib oilaning inohliqligiga ta'sir yetkazdi. Yana bir tarafdan ba'zi bolalarni kichkidan tartiblar onasi behla e'tiborlig'ichqa uyda onasi bilan bo'lgan munosabatining yaxshiligidan dadasining mavjudligiga sal qaraydi. Undaqda dadaning balaning qalbidagi obrazi zo'r darajada so'zlashib, balada onasini haddidan ziyod yaxshi ko'rish hissiyoti paydo bo'ladi. Oila mehr muhabbat yetkazadigan vosita bo'lib, ota-ona balasiga yetkazadi, balasi o'z balasiga yetkazadi. Amaliyotda oilada birinchi o'rinda turadigani ota-ona va farzand o'tirsidagi munosabat bo'lmasdan, balki er-xotinlik munosabatdir. Buning qarta davlat ichidagi dangliq psixolog Zin Chifeng mundaq degan, er-xotinlik munosabat oilaning muhim to'riki. Qiynona, qiynota, er-xotin va bolalari bor 3 avlod bilan turadigan oilada Agar er-xotinlik munosabat oilaning yadrosi qilinib, birinchi so'z qilish huquqiga ega bo'lsa, undaqda bu oila uyul tashdak mazmut bo'ladi. Bir oilada to'g'ri bo'lgan oila munosabatining tartibi mundaq bo'lishi kerak. Birinchi er-xotinlik munosabat, ikkinchi ota-ona va farzand o'tirsidagi munosabat, uchinchi er-xotin va cho'nglar o'tirsidagi ota-onalik munosabat. Er-xotinlik munosabat yadro qilinib, Ota-ona va farzand o'tirsidagi munosabat qo'shimcha qilinganda, bu oila inoq, muhabbatli bo'ladi. Shunga er-xotinlik munosabat ota-ona va farzand o'tirsidagi munosabatning asosidir.

Her bir bala öyünün göhürü, onun üstüge kişilerinin turma seviyesinin özüşüge ergişip, anıla ballarının maddi ihtiyacını teyhim kandıralaydıgan boldi. Bazı anla balını bəzləb könlü xuş qılış üçün bala nemin xalısı şunu berudu. Bazda bala namuvapıq tələbini oturgu koygan tağdırdımı, ana əzəldin yağ demeydu. Ya ki, balının yığılavatqan, ərkilavatqanlıqını körüb, prinsipdini vazgeçib makul boludu. Şunda qılıb, bala asalla şəxsiyyatçı xarakterini yitildirudu. Hatta yeşinin çoğunyışıqı əgişib, erişməkçi olgan nərsisi, anısı üstüge alalaydıgan ıqtidar dairesidin pütüllayı halkıp getken turğuluk mu, bala yanıla anısını elib berişki tegişliye ektap oylaydı. Teximi çektin işip getkini şu ki, əgər anısı koçulmasa, anısıdan nəpretlinib, pacayalarını gəldirib çıxırdı. Real turmuş düzbergen bir kısım pacayalar, bizgi şuna əskartıdı ki, əgər həmişe balının her kandaq talibini kandırganda, bala anısının kurballıq berişini həqli ektap oylaydıgan mer şapkasız bop kalıdı. Vapadarlıqtın söz aşkılı bulmaydı. Şuna balanın oturup koyan namuapıq taleplerine çoğum yağ deyiş gerek. Onun üstüge, balabına mündaq küşsün işiş, kanç baldır yüz bərse, balada yağış karakter yetildirişge şünçü paylıq bulup, tragediyanın yüz berişten saxlanılıb oludu. Balı çoğun boğanda andın orunsuz taleplerin rətkılışı başlasa, Roşanki eş qandaq paydası bulmaydı. Eksce tragediyanı partıldıdığan ot pıltısı bulup gelişi mümkün. Bırak oxşaşmağın yaşlıki ballağı nisbətən, anıla oxşaşmağın pozisiya bilən, ballağı yağ deyişi gerek, şundala teximi önümlük boludu.

0: Hürmetlik radyo anlığıcıla, her bir adamını o nedaryanın koğduğucısına aylandırış gerek. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu akta haber verirdi.
1: Huanghe deryasının Lanzhou bölükünün umumi uzunluğu 157.7 kilometre bulup, Huanghe deryası vadisinin mühim su membesini saklaş rayonu ve su toluklaş rayonu hesaplanıdı. Köp yıllardan bu yan Gansu ülkesi Lanzhou şehirlik teptiş organları, Ammevi menfaat davası arkalık deryanı kanun arkalık tüzep, bekar kılıç bilen orantışını ten tutup, tüzeştiki kıyın meselelerini el kılıçtı çın durup, Huanghe deryası vadisinin ekologiyasını koğdaş ve yukur süpetlik terakkiyatka kapalatlık kıldı. Kanunçılık küçü arkalık anı deryanı koğdaş. Lanzhou dövültümüzdeki Huanghe deryası kesip ötüdüğen birdenbir ülke merkezi şehri. Huanghe deryası şehir boşluğunda kem bolsa bulmaydıgan,

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitimki Jungoq nazar programımız müşer axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toqti, məsul muharriri Polat Amannuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsenjan. Tövende deyik tığla, stansımızdan aldılış aldı turğan başqa sarxıl programlar da bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anlıkıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı, Jongu Yazguçılar Cemiyetinin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ish bilan xo'shlashib xotin bolalarga urug' tuqqanlarga xulum xo'shinlarga loyiqida ko'ziga obdan ko'ringan sog'ilarni ilib qaytib keldi. U qaytadigan chaqda G'iyos uningga karvatlik vagonning biltini ilib berdi. Qudrat bu qaytim pulga anch tatishib ketmedi. Chunki u keladigan chaqda qattiq o'rindiqli vagonning chapasini yetkichi tatib, mushunda xil chapa bo'lsa, endi ikkinchilab kelmayman deyotganligini unutib qolmagan edi. Yana kelib, u bir necha kun Guangzhou ko'chalarida G'iyos bilan birga yurib, chapaliq emgakning mevasi bo'lgan pulning qandini chiqishni o'yinib olgan edi. Uning bundoq aldirab qaytishining sababi bor. Uning qo'lida yana 10 tonna uzumning zakasi bor edi. U topaman desa, yana mi ko'p zakasga erishadiganligini bilib tursin-mu, ammo qandoqdir bir xim xatar bodek ansirab, mushu 10 tonna bilanli bo'ldi qildi. U qo'liga zakaslarni olgan kunila uyiga xotini Aysimxonga darhol yana 10 tonna uzum yig'ib qo'yishi. Bahosining oldin qaytim qistin 1 yuan yuqori bo'lganligi to'g'risida telegramma yo'llab, bu ishni bojisi Namatga havola qildi. Qudrat qaytib kelganda hech qancha uzum yig'ilmagan edi. Namat o'g'irlik qilgandek kechisi ish qilib nemi chapa. Haq ko'rib qolsa satamasmi deb bu ishni qig'il unimabdi. Yana texi Aysimxonga mening bu qilgan ishinglarni kentga ma'lum qilib qo'ymaganligimning o'zi cho'ng ish. Ehtiyot bilan ish qilinglar. Bira ish bo'lib qolsa men ora turolmayman deb alohida eskartibdi. Aysimxon o'zi haqqa bahoni Qudrat kelganda o'zinglar deyishinglar deb 2 tonnadek uzum yig'ibdi. Qudrat o'yligini bo'yicha oldin qaytim uzumni uningga sotgan dehqonlarga ya'ni kilosiga 1 yuandan qo'shib berdi. Bu gapni anglagan uzumchi dehqonlar uzumlarni kechilab Qudratning uyiga to'shdi. Qudrat yana hayal bo'lmayla 10 tonna uzumni avval yo'g'on tirek vokzali orqali mo'ndirib yetib, ikkinchi qaytim Guangzhou qarab yurib ketdi. Bu qaytim u karvat biletini elishni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq bilet bak qis bo'lg'ashqa sitib olmay, yanini qattiq o'rindiqqa o'ltirib, qistilib, so'qilib minishqa majbur bo'ldi. U bir tarafdan nima degan jafo bu deb o'ylasa-mu, biroq yana bir tarafdan keladigan foydani o'ylasa, har qancha jafo tassam-mu, har qancha qiynalsam-mu, arziydi deb o'ylaydi-da. Ko'ngli taskin tepib qoladi. Bu qaytim Qudrat yo'ldagi cheksiz ketgan yeshilzorliklarga hayron qolmadi. Chunki u oldin qaytim Guangzhou turgan mazgilda to'xtamay yomg'ir yog'di. Shu chaqda u ichida mushundoq to'xtamay yomg'ir yog'ib turg'ashqa hammiliya bukparaxson o'rmon, rangarang gulgiya, yap-yeshil o't yashqa pürkünib turdigan emasmi? Deb o'ylagan edi. Qudrat Guangzhouning tuprog'iga ikkinchi qadam qo'yganda G'iyos uning oldiga chiqmadi. G'iyosni u o'z izlab topdi. U oldin qaytim kelganda Guangzhouning ular ko'proq faoliyat qildigan vokzal, mehmonxona, tonish oshxona, ta'minot sodi kooperativlari yana G'iyosning turalg'usi degandek joylarni xeyli obdan bilib qolgan edi. Shunga G'iyosning uning oldiga chiqishiningmi hojati yo'q edi. Hey, sen yana kapsan-ku, dedi G'iyos Qudratning ko'yganda ham hayron bo'lib ham cho'chib. Kammay qana qilaman, dedi Qudrat mangdab turib qilib. Qo'limda xaqni zagaslar tursa. Telegrammani topshirvamidingmi? Qaysi telegrammani? Men sanga salgan telegrammani chu. Qaysin deysan?
Neçi günün aldadılı silivet kentim. Yağ, tapşırmamadım. Hey, bu neymiş? Nimboldi, bire iş buldum ha? Nimbolat de. Hazır, Guangzhou'nun kuçularda yeşil kişmiş tökme olup getdi. Tökme deyine tökme. Nime? Bu nim deginin? Kudret, Gıyas'ın sözünü taza ankaramay kaytırıp sordu. Hazır, Guangzhou'nun hemmeli kuçularda yeşil kişmiş kuruk üzüm erzan bahadı seytli vatıdı. Şuna seni kemme edip telgramı seylip etkendim. Nime? Kudret, Gıyas'ın kepini emdi çüşengendek sägekleşti. Kança, kançıdan seytli vatıdı bir kilosi. Kilosi, tört koy beş mu bilen beş koyunun arlıqıda. Nime? Kudret, emdi hayran boldi. Hem çöçedi. Bu kandak boğını. Nedin kegen üzümken o? Bizden üzümümüz miken? Sen bizden yeşil kişmiş kuruk üzümümüzdek üzümünü başka bir yerde işlep çıkaramaydı o dap oylağam ettin? Turup kalan üzüm mükün deyimine? Yağ, pakırap durdu. Yeni üzüm bozsa gerek. Kandak sığı bundak buludu. Çoğun soğudu yerden birisi Turpan'ın özümünü Guangzhou basırağı köplep yötkügen oxşaydı. Her kançı çoğun soğudu yer bolsa mı, hazır kentimizde mi, kim tört koy beş modun üzüm alalaydı? Plan sırtıdaki üzümünün bahası mı, kilosu tört koy sekiz mod dursa? Kim bölüdü? Belkim ilgiri azan çağda əp besip koygandı. Mümkün emez. Bir yıl turup kalan üzümün rengi ınıp kalıdı. Yeni üzümdek pakırap durmaydı. Onu bir karaplı beli bağlı buludu. Bunu sen beli bağlan bilen Guangzhou'daki kişiler bilmeydi. Ola yeşil kişmiş üzümünün hemisi muşundak bulduğun okşaydı o dep biludu. Onun üstüge hazır bazı sodigerlerinin yalganını rastek, konunu yenidek körsüp satıdığan amalı çık. Ondaqta bizning üzümning nomini bulg'aydi ekanda ular. Biroq Guangzhouliklar mening yangi pokiroq üzümlarimni ko'rganda haqiqiy kishmish üzümning qandoq bo'lganligini bilib qoladi. Amaliyotda menmi berib ko'rib baxtim. Ularning üzümlarida mu qilchi masal yo'q. Turib qolgan üzümga mu o'xshamaydi? Ondaqta bundaq azan bundaq köp üzüm nədin kildi deymen? Yani bir xil ehtimallıq ba. Plan içindeki şunçola üzüm nəgi apırıldı? Bu üzümlə təminat kooperatifiga tapşırılgandan kin qandaq bir tərəf qılındı? Bunu kim bildi deysen? Bunun içindeki bir qısmını başqa yolla bilen Guangzhou'ya toşib kelinmeydi dep kim etalaydı? Hazır təminləş sodu kooperatiflerdeki bazı kişilerin kolu bək uzun. Nəyi sunsa şu yeğe yedidu. Ula üçün bu hiç kancı gəpəmiz. O təyyatab mitilə. Kudret, gəzəbdən özünü tutu olamay, qarısını mükümüyən, ismini mi anlamıqan bir adamlarını əyibləb getdi. Caba gəş dehqanın nesivəsigi çansağan dinkin, bir günü hükümet cazanlanı bire. Emdi bu çağ boğanda ulanı kağğanın nimpaydısı. Kıyna deyine, bu qitim kancılık üzüme girdin. Şu toxtamlaşkan bu içe 10 tonnula. Elim o köp şığmap diken mən. Üzümlerini toxtam bu içe ötküz vitipli qaytaydaymen. Koyğına bu kiçik balını gidek tatlı hiyalırağını. Bazada 5 koydun üzüm tolup yasa, senin üzümünü 8 koyu kim alıdı? Toxtanba emez mi? Bu diyen baza. Toxtanba diyen taqdırdı mı?
Yamını kəsə, san azraq toxtam xilaplıqlış tölüm.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkezi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı programısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatkını, yazgıcı İlham Sədullanın Üzümzarğa Muhabbet namlıq romanı.

Qısqığını vaqt içində yüz bəgən işlər. Şundaqla Qiyasının gəplərini anlab, Qudrətinin demi işçəgə bıraqla çüşüb gətdi. Qiyas adaş, bununla bir amal qımısaq bulmaydı cümü. Mən bu üzümlərini yurt tikiləgə meydəmgə muşlap durub sitivağan, dedi Qudrət xeyli cimcətliqdən kiyin yılıngan dək. Demisən mi özün biləsən, üzümçi deyən bu xalqın cəbbasını? Biz üzümçilərinin əmgekini bək xarlap dəməs mi bu nəkəslə? Əmdi qında qılamən. Barlı amal ba. Qında amal. Aldırab sordu Qudrət Qiyasının gebinin beşini anlapla özünü tut olamay. Mən sana bayı dedim qo. Bəz təminat sodu kooperat və məsullarının qolu yetməydiğən yə yox. Olanın qoldun hər iş kilidir. Muhimi, olanı qanda qılıb qolu kəldürüşdə. Qeyni deyinə, sən haqqaçan öcür-böcürünü bilirsən bu xəxnin. Azraq özüm onun mikərdən keçib sınab baqaylı. Bu nim deyinə? Ulağa üzüm soğuk qılımız. Andın ula özümünü biraz bosumu yukarı bahada aladı. Bu kandak kep, pulga ağan üzümünü ulağı bekağılı beri bitem dok. Üzümcü dehkalla onu mın bir cabada işlep çıkağan dursa. Emz kanakılı sen. Ula imkaniyet yar bəsla üzümlerimin yukarı bahada aslı bulmadı mı? Soğu berip ne mi kılımız? Hey, sen bu yani özüm zarlıqım. Neçe min kilometre yiraklıktaki mahallem dep kaldın mı? Xaq sana bir qağış kip beremdi. Hazır bazada özüm şunca azan dursa, senin özümünü bir qağılı yukarı bahada asıp olamdı. Bər bir ulağı ziyan bu muğan dinkin deymana? Boldu boldu, telinle çaynıma. Muşunda qısaq, bəlkim üzümünü heç bulmuğanda sitivağan bahadı qoldun çıqağılı bola. Yaq, bunda qısaq bulmaydı. Qarab durub, ziyni qısasaq qandaq buludu bu üzümünü. Yeliqi qanunsuz mal yötkügən sodiyanı paş qılaylı, hökumətki əriz qılaylı. Hey, ağzını çaq ötüp gəp qıla. Sən əriz qılıb, utıp çıqalaydıqan adam Guangzhou'nun üzüm bazırını təvür tələmdi. Pəmimcə, sinin çişin patıdığan adam emez. Plan içindeki malını yötkəşini asan işləmsən, ondaq mındaq adamlarının qoldan kılığa işəməz. Bu işini qılalaydıqan adam səndək burnu yoku bozək olamdı. Əmsə, olanı məyli qoyub yerimiz mə? Yaq, ondaqla qanunun cazası tatlış gerek. Qeynin qızıq cümol senin. Sana desem, özünün çamı seydiğen işini kıl. Dapaqa, bunu özümünün zadı qanda kılısın. Olanın üstünün arız kılıp yenip çıxdıq mı deyli? Ola yamın ikese çirikləşken, tözümünü buzğan digen cinayet bilen kanunun cazası uçuruşu mümkün. Bıraq, senin üzümlerin neçü? Qanda kılısın? Aşu, dehqanın eşiği çüşken çivini yok alsam o, bu üzümlerimini satmasam meyli de? Ucu çivin emez. Bir zor yılan. Bilemsen bunu. Yılanın nemlikini bilemsen. Bir dem tasa, bütün dünyanımı kömüdüm dep jütü biter edgan nesu. Yılığı 10 tonlu üzümken, 100 tonlu üzümünü doğu tiksan mı, onun bir tal moyığı diyenmeysen. Onda qamestu, sen Bek mubalı kılvettin mu kandak? Kılçı mubalı kığınım yok. Vay vay vay, bu oldu la. Sana gepni çöndür boğuca, beşimi ah kırıp gidiğin oxşaydı minin. Karap baksam, sen çü bu kestinin ähli emeskensin. Sen bu işini emdi kımısan boğudak. Yolgu çıkıştın ilgiri, mağın uzun yoluk telefon kılıp, hiç bulmağanda mağın telegramı kılıp, bu yanın baza əhvalını bir soru vetişin gerekti. Baza deyən toxtumay özgürüp durduğun nime? Bunu bilmək qapsan da? Mən nədim biləy?
ikkinchi qatim kirguncha ilgir kiyim bo'lib bir oy vaqt o'tmagan tursa orliqda. Mana bu bozor. Bugungi bozor adi yo'q. Sening ketkizib qo'ygan yering mushu bozor ahvoliga diqqat qilmaganliging. Malning naqnavas to'g'riliq uchur egillab turmaganliging. Men senga ikkinchi qatim telegramma saldim. Sendan hech bir xabar yo'q. O'zing bilgancha 10 tonna quruq uzum yig'itli bo'yadi paydo bo'lsin. Sening xamliqingda bu. Nima deydigan san amdi? To'xtamlashgandan keyin ish shu bo'yicha bo'ldi debdiman. Bu gapcha sen deganda qilmay boshqa amal yo'qganda men senga bu amalni cho'qim bo'ldi deyamayman. Sinab baqidigan gap. Sang zakaz berganlarga to'xtamni dastak qilib obdanroq gap qilib baqmaylimi? Bəs toxtam egilri, soğuluq özümünü çöntikigi sağan turuqluqmu, qodrətlən qiyasının gepini pisənti gelib qoymadı. Yaman bolsan, sotqa əriz qıl deyişib, göşib durdi. Qiyas bilən qodrət, sotqa əriz qısa mallarının musadır qılınıb gedişdən qoqub, əriz qılışqı pedin alaydı mu? Yəni bəs aqas bəgəllə bolsa, soğuluq özümünü tutqulu unumay, əməli əxvalni, qeyinçiliqini etib durub aldı. To'xta masalasini kelish yo'li bilan hal qilishga bo'lganligini aytdi. Ammo ular ustiga oldigan to'lam summasi bekli oz bo'ldi. Ziyonning yarmi ham yetmaydi. Faqat g'iyosning bir necha kun cho'p qitdi, sog'liq uzumni olgandan keyin uzumni qudrat setib olgan baho bo'yicha setib olishga qo'shildi. Yana bir qismi azam bahoda ushoq yaymichilarga o'tkazildi. Bir qismini Qudrat g'iyos tepmagan kichik bir qo'l harvasiga silib, so'rab yurib poch sotdi. Bozorning ko'zi qarg'u degan raspost kerak. Yendila o'pmi o'xshash azan uzum tursimi, azan malg'u gumon bilan qarab, qimmatini setib olishga amroq ba'zi kishilar yanla Qudratning uzumini jingini to't qo'ydini setib oldi. Lekin bundaq kishilar ancha ko'p emas edi. Shunga Qudrat Qağın üzümni harvada sörəb yürüb, köp cəpat atdı. Heli baza baş qurduqalla, heli şəhər tazlıqını baş qurduqalla kilib, onu xeyli təmdir atdı. Axırda o üzümnün az qısımını xeyasının dukan açıdığan tonuşlarığa pulunu setilğandı bir yerdiğan qılıb ötküzdü. 10 tonu üzüm axır setilib boldı. Bıraq bu qeydim ziyan çoğun bulub, aldın qeydim qıpaydını çişləb getdi. Ішкі қетім Гуанчжоу кіріп, құдіретке қағыны тәжірбі сабақ болды. О, өзімдіні сетіп болып, хейлі енеклеп қаған болсымы, бірақ ғиясының «Сән бұ кәсіпнің әхлі әмәскен сән» деген кепінің тоғырлықыны. Өзінің растылып бұ ішкі мас кәмейді қалықыны, нұрғын жәдләді өзінің қамлықыны ес қып қалды. Әмді бұ ішіні қымасықны етек келді. Геніла, Аз бұл тапсамы, несивәмні еә

0: Gülkız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaç günü bir toy dişkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de inçiklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gübehtik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malum bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Köngül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık yap bop getti hem de.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Ne, köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gelay.
3: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurum. Temel yolla baylık yarattı vatıma. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının resmi iyisi.
4: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim resmi yemişkenlikini unutup kalmadım.
3: Benim bir vakti görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görüntüsü mal satıkçı. Kanun boyunca baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
5: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayım.
6: Ya yemek içmekten, ya kim gecekte remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış opkağın sebalam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddi, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
3: Bir aram balı vatımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
7: Siz gep kılamayın lap getip de bana. Çıkayınız gep kıp olurken ne çıkıyorum hiç gep kılmayın iken siz tehtir karım.
8: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, koşan anmaz da sormaysınız.
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyimi var?
7: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mertçe.
8: Ben bir kalkarsam ben üzülmüş kıymen. İmtihanda birinci olsam o yeni lan tılanlayım ben.
3: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögünü iş gerek.
6: Ulan demiş ki seni de vaz yakıldı. Özendim nasıl ben hoşmamdı.
0: Baba, bu
3: kadar
0: mal işini
3: bulamıyor. Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
6: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
7: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.
9: Mini çikiyim, mini çikiyim. Kayrız çakmaktızlıkta biciruldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
10: Min tallam, mini. Sikot işçilerine test kılındu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
11: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
10: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
12: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu de. Küller hakikaten tesli ötüldü.
13: 90'cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
10: Bir güneye gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pek mi arzu kılamam?
14: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tuhtutup, karızınızı retlep,
4: qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
15: Yeme içmeyi seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
16: Adem sendek döt ulam dey.
4: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
6: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kamısan bu maydı.
15: Dallaha verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
17: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

0: yana kipirlik keçirim kılındı.
1: Men tallam, mene mene. Sikot işçilerle tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nak pul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçiden qaqudu.
1: Mukafat pulu tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tasdik ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Bir aylan bakı kırıptı. Etraf şünçilik cimcit. Bağının ilgisi mi yokken. O kişi öz nefsinden galip gelip, bağdın hiç nersimeye çıkıp gelipti. Lekin bağının sırtıdaki kişiler o adam doğrusuda şundak çıraylık, mevlik bağdın hiç nersi yemeyi kalamı deyip işini pasat kıptı.

Eğer belkim o adam hiç kim kömedi deyip şu meyvelerini yiyen bolsa, bazıla bağının ilgisi yoktursa yevaldı deyip kelişimi mümkündi. Bazıda biz mi turmuştum uşundak ahvallahı yoluqıp kalemiz. Uşundak çağda bizden bu işkı tutuduğun pozisyerimiz doğru buluş gerek elbette. Onda olsa kandak doğru buluş gerek. Her kız mı başkalarının neyimi deyip gelişini pek muyum deyip bilip gitmesekimiz gerek. Başkalar sırttan karap baha bəgücüle. Her kız mı şu vakitinin özü de bizge okşaş şu işini beşidin keçirip atkalla emez. Şuna ondaqlağı perva kımısakla keyfiyatımızını mı buzuvanmayımız. Kuşal keyfiyatımızını devamlıq saklap öz yolumuzunu devam iteleyimiz. Elbette güzel tavsiyelerimiz her vakit anlıqçılarımız için, güzel nakşılarımız mı her vakit silah için.

Unutukkan mıdık mı? Tavsiyelerimizi devamlaştırıvatımız. Turmuşta pozisiye bildirişte herkes aldıraksallık kılma. Öz üstülükünüzü bilip şurun. Emeliyettin aşırıp sözlüme. Etrafınızdaki kişilerle layıklaşın. Üç adam bay adamının ustazın badem. Çeçen, uçuk, yoruk, çebdes, şundaklı pakız bulun. Herkes mi başkalarının ağırınıp yürmen. Özünüzün gepini kılıyı vermen. Taşkı obrazınızı dikkat kılın. Layğı zel bulmayı kayser bulun. Bek aldıraşçılık işi yaşaydığa işini kılman. Kıgan işinizden beşe mi bolsun, ahır mı bolsun. İşini güzel başlan, güzel ahırlaştırın. Her vakit özümüzde güzellik iyi kılaylı. Etraptikilerge güzellik tarıtaylı. Kinemize güzel nakşılarımız silah üçün.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdül.

intayin yıkılık his kıldım. Men yoldaş başşuji bilen bille bu ketim kız ziyaretini pürset bilip, yeni devirdeki Jungo Chaoshian münasibetini yukur katlamdın layeleş ve stratejiyelik yetekçilik kılışını küçeytip, Jungo Chaoshian münasibetinin devir bilen ten ilgirlep, tekimi zor terakkiyatka erişişigi türtki bolup, işki devlet ve işki devlet halkıge tekimi yakşı bəxt yaratıp, rayon, hatta dünyanın tınışlıkı, mukimliki ve terakkiyatı gülünüşü üçün pahalı töhpü koşuşunu halaymen. Xi Jinping munulanı təkidledi. Jungo bilen Chaoshian okşaşla kompartiya rehberlikidiki sosyalistik devletle. Jungo Chaoshian en-enevi dostlığı iki tarafının ortak gayi etiqadi ve küreş nişanı da çonkur yıldız tartkan. Çonkur tarihi cuğlanmığa, puhtı siyasi asasqa, mustekkem yesiyat reştisigi ige. Evlat mı evlat dost ütüş, takdir kısmetli billi buluş, öz ara hemden buluş, baştın ahır Jungo Chaoshian münasibetinin roşen alahidliki. Halkara vaziyette kandak özgürüş buluşudun katti nezer, Jungo partiyesi ve hükümetinin Jungo Chaoshian en-enevi dostluğa yüksek ehmiyet beriş katti meydani özgermeydu. Yoldaş başşuji Kim Jong-un'nun Chaoshian'nın sosyalizm işlerine rehberlik kılışını katti kollışı özgermeydi. Jungo bilen Chaoshian'nın ortak menfaati ve yakşı stratejiyelik muhitini kogdaş katti iradesi özgermeydi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Sürati tezlişip atqan dünyada 100 yıldımı körülüp baqmagan zor özgürüş aldıda iki taraf egizdi turup Iraqqa nazar selip, aldın qulağı varslıq qılıp, keyinkilerge yol içip, iki partiya, iki devlet münasibetinin taraqqiyat musabısıdın aql parasetki erişip, insaniyetinin tarihi taraqqiyat vaziyetide fırsatni igilep, Jungo Chaoshian en-enevi dostluğa yeni devir mezmoni ve küşlük hareketlendirgüçi küş koşup, iki devletinin sosyalizm işleri ve rayon tınışlıkı taraqqiyatının tekimi parlak istikbalını yaratış gerek. Xi Jinping Jungo Chaoshian münasibetini ravajlandırış doğrusu da mındak tört nuktuluk pikirini otturgu.

en çoğun özelliği. Men yoldaş başucu bilen koyuk strati yedik pikir almaştırışını saklap, Cungo Çavşen münasibetini üzlüksüz yeni yükseklik götürüşke yitekleşti halaymen. Bu yıl Cungo Çavşen dostluk, hemkarlık, öz ara yerden beri şartnamesi imzalanganlıkının 65 yıllık. Şikterep, dağdoğuluk hatırlaş pahaliyeti ötküzüş gerek. İki partiye münasibeti, Cungo Çavşen münasibetinin terakkiyatı da muhim yetekçilik rol oynaydı. İki partiyenin her kays katlam, her kays sahalardaki dostanı alakısını yeni mi kengaytip ve callandırıp, partiyeni devlet idar kılıç tecrübelerine olmaştırış, öz ara örnek ilişini çonkurlaştırış gerek. İki taraf diplomatiye, kanun icrası, armiye katarlık cihetlerdeki olmaştırışını küçeytip, yoldaş başucu işkimiz hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, Cungo Çavşen münasibetinin terakkiyatı için akıl paraset ve küşünü mücessemleş gerek. İkinci, halkı bekliyar dışını nişan kılıçtı için oturup, emeli hemkarlık seviyesini östürüş. Cungo Çavşen bilen terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, iktisat soda, yezi ilgiliki, binakarlık, pen, teknika, davalaş, saklık saklaş katarlık cihetlerdeki emeli hemkarlıkını kengaytip, şiki devlet halkıya tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Şiki taraf çigra eğizlerinin katnışını umumüzlük esliği keltürüş, halk avyat siyasi nöbetçi ayrı planı, halkara yolucu ve yük poyuzunun ticaretini esliği keltürüşünü pürset bilip, kişilerinin beriş gelişini kengaytip, koş yönülüşlük beriş gelişini şikaşırış gerek. Üçüncü, dostluğu varsız kılıçını hareketlendirgüş küş kılıçtı çın oturup, el reştini bağlaşını çın atış. Cungo bilen Çavşiyen'nin sıkkan bilen yoğurulgan en enevi dostluğu, şiki devlet halkının ortak kımmetlik baylıkı. Cungo Çavşiyen bilen birlikte, Çavşiyen'deki pidayla armiyesi inkılabi kurballarını hatırlaş esleyelerini yakşı koğdap ve yakşı başkurup, Mol alahidlik ige inkılabi en-eni terbiyesi. Yaş ösmürle ideyevi terbiyesini kanat yaydırıp, şiki devletinin kızıl geni ve en-enevi dostluğuna yakşı varislik kılışını halaydı. Cungo Çavşen bilen özlerinin evzel baylıkının yakşı paydınıp, mağarıp, edebiyat sen-et, sayahat, ten terbiye, taratku, yaşla, yerlikle, dost şehirle katarlık cihetlerdeki olmaştırış ve hemkarlıkını küçeytip, Cungo Çavşen en-enevi dostluğunu kişiler kalbinin tekimi çonkur orun aldırışını halaydı. Törtüncü, adıllık, hakkaniyilik ideyesi de çınturup, stratejiyelik hemkarlıkının mezmonunu beytiş. İnsaniyet kayergi barıdo digen bu zor tema aldı da, men insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış ideyesi ve tört çoğun dünyavi teşebbüsünü oturuğa koydum. Men bunun dünyavi idare kılışının tekimi adil, muvafık yönülüşki kırap, ravajlanışını ilgiri sürüp, Çavşiyen'ni öz işçi kalgan halkıra cemiyetinin ken kollışı ve aktif avaz koşuşu erişini ümit kılemen. Asya, Cungo Çavşiyen Katarlık rayon devletlerinin mevcutluk makani. Cungo bilen Çavşiyen stratejiyelik maslaşış ve hemkarlıkını küçeytip, özlerinin ilgilik hukuki, hevipsizliki, terakkiyat menfaatini katti koğdap, rayon tınışlığı ve terakkiyatını ortak koğduş gerek. Kim Jong-un monolanı bildirdi. Yoldaş başucu Xi Jinping aradın 7 yıl ötkendin kiyin Çavşiyen'de yeni bir kitim ziyaretti boldi. Siz Çavşiyen halkı en hürmetleydiğen aziz mihman, biz en dağdığılık, en kızgın karşalımız. Başucu Xi Jinping'nin bu yıl tüncü kitimlik ziyarette Pyongyang'a gelişi, Çavşiyen Cungo münasibetine yüksek ehmiyet berdiğallıkı ve dostluk muhabbetini namayan kıldı. Bu Çavşiyen üçün gayet zor ilham. Bu kitimki ziyaret uzak sınaklardan ötken, baştın ahır özgü özü iyi boludugan ve hakkani bolgan tarihning to'g'ri tarafida turgan Çavşiyen Cungo munosabatining ne kadar yemirilmas shikanligini yana bir qaytim aniq ko'rsatib berdi. Çavşiyen bilan Cungo'nun alohidligi
біздің өз ара

0: Biz sosializmning istiqboli va taqdirdan iborat strategiyalik yuksaklikda turib, davr yuzlanishini egallab, ikki davlat xalqining o'rtaq orzusiga moslashib, yuqori qatlamdagilar aloqasini kuchaytirib, strategiyalik fikr almashtirishni cho'nqirlashtirib, amaliy hamkorlikni kengaytirib, al rishtani bog'lashni cho'nqirlashtirib, Jongu Chausha munosabatining yuqori saviyalik taraqqiyotiga turtki bo'lib, ikki davlat sosializm ishlarining texmo parlaq istiqbolini birlikda yoritib, insoniyat jamiyatining uzluksiz taraqqiyotini ilgari surish kerak deb birda qardiq. Xi Jinping munolani bildirdi. Bu yil Chaushan Amgachilar Partiyasining 9-chi qurultiyi g'albilik ichilib, Chaushanning partiya va davlat ishlarining uzoq mazgillik taraqqiyoti strategiyalik planlanib va muhim o'rinlashtirma chiqarilib, Chaushanning sotsialistik umumyuzlik taraqqiyotining yangi davri ichildi. Jongu yaxshi qo'shna, yaxshi do'st, yaxshi yo'ldosh bo'lish sifati bilan Boshchi Kim Jong Un boshchiligidagi Chaushan Amgachilar Partiyasi Markaziy Komitetining kuchli rahbarligida Chaushan xalqining Chaushan Amgachilar Partiyasi 9-chi qurultiyida o'tirg'i qo'yilgan nishon vazifalarini o'ngishliq tamomlab, Chaushanning sotsializm ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yaratishiga turtki bo'lishiga chin ko'nglidan tilakdoshlik bildirdi. Kim Jong Un Chaushan partiyasi hukumati va xalqiga vakolatan Xi Jinpingning ziyoratga kelganligini eng samimiy qarshi oldi. Kim Jong Un munolani bildirdi. Bugun Pyongyangning hamma yerida do'stlik mehri urg'udi. Chaushan partiyasi hukumati va xalqining eng aziz mehmonlarini qizg'in qarshi olamiz. Boshchi Xi Jinping bu yil tunji qitimliq ziyoratida Chaushanga kelib, Chaushan Jongu ishki partiya va ishki davlat munosabatini rivojlantirishga yuksak ahamiyat beradiganligi va Chaushanning sotsializm ishlarini eng qimmatli qo'llaydiganligini namoyon qildi. Kim Jong Un munolani bildirdi. Yo'ldosh boshchi Xi Jinping bilan oradan 9 oy o'tgandan keyin yana bir qitim uchrashib, yangi davr mazmuniga ega Chaushan Jongu munosabatini yangi vaziyat o'zgarishiga birlashtirib, yanimi ilgari surish to'g'risida muhim o'rtaq to'nish hosil qildik. Hamda o'rtaq ko'ngil bo'ladigan xalqaro va rayon masalalari to'g'risida keng fikr almashtirdik. Bu chuqur tarixiy an'anaga ega Chaushan Jongu do'stligining tez taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi uchun jazman to'hfa qo'shdi. Chaushan xalqi qirindosh Jongu xalqi qo'lga keltirgan ulug' muvaffaqiyatlardan chin ko'nglidan xoshal. Yo'ldosh boshchi Xi Jinping yadroligidagi Jongu kompartiyasining rahbarligida ulug' Jongu xalqining sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurish, 2-chi yuzyillik kurash nishonini ishqa oshirish, Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish yangi musobaqada tegimi zo'r muvaffaqiyatlarni yarata oladiganligiga ishonadi.
1: Stansimiz xabari. Jongu kompartiyasi markaziy komitetining boshchisi Devlet reisi Xi Jinping ve rafiqisi Peng Liyuan şu joy vaqti 6 ayının 8-ci günü keçte Chaushan Emgekçiler Partiyasının başşujisi, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong Un ve rafiqisi Ri Sol Ju'nun hemralığıda Pyongyang'daki Tenterbiye Sarayı'da Chaushan'daki her sahe ommisi bilen birlikte mahsus edebiyat sanat oyununu gördü. Saat 21'lerde Xi Jinping ve rafiqisi, Kim Jong Un ve rafiqisi Tenterbiye Sarayı'nın reis sahnesine çıktı. Meydandaki tamaşibullar ve artistler kızgın alkış sadaları bilen karşı aldı ve ihtiram bildirdi. Oyun kaynak yisiyat kutolgan heyvetlik bolup, Jongu Chaushan halk otursudaki dostluk mehri urgup durdu. Artistler nakşa, usul, serik qatarlıq oyunla arqılıq, Xi Jinping'nin 7 yıldın kiyin Chaushan'da yeni bir qetim ziyaretti bolğallıqını kızgın karşı alıdıqallıqını büldürüp, Jongu bilen Chaushan'nın en-enevi dostluq, hemkarlıqını mustahkemleş ve ravajlandırıştak samimi hissiyatını ifadeledi. Men ve vatınım, yesimen gülü, kızıl bayrak lepil demekte qatarlıq tonuş nakşıla bütün meydandakilerinin kızgın alkışığı erişti. Xi Jinping bilen Kim Jong Un artistlarının esil numurlarına arka-arkadan çavak çelip ihtiram bildirdi. Oyun Chaushan Jongu dostluğu mängü yaşlı soğun degen nakş sadası içi de ayak

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursud Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Jungo mevkani öz emeliyetiyle karşı bilen bile, halkıra hemkarlıqını sicil çoğunkurlaştırıp, dünyadaki her kaç devletler bilen birlikte, kelimat özgürşidiki qiyin meselelerge takabül turup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldi.
1: Yakında Jungo'nun kum tizgilash kahramanı Yin Yujin'nin Amerikalıq dostu Saikaus'ni devlet halkıp izdiyalik toğırsıdaki hikaye kent dikkatini kozgadi. 27 yıl davamlaşkan, Jungo bile Amerika'ya tutaşkan bu illik dostluk addi, sap bolup, kişiler kalbige bevasta tesir körüstüp, Jungo Amerika işki devlet halkının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşü, öz ara yardan beriştek, çoğunkur mehir muhabbetini canlıq düşündürüp berdi.
0: Amerika zayomunun birinci çoğun zapas mülüklük oranı nemi üçün kapaletki gibi olmaydı. Bu Amerika dolarının işenç krizisini eks ettirip beremdi o kandak. Dünya pul muamili endizisi de kandak özgürüş boludu. Hürmetli radyo alıcılar, hem de kıtınla programımızın tepsiliği mezmonu da bolsun.

Hürmet radio anlıqçıla. 6-cı ayının 5-ci günü Dünya Muhit günü. Kelimat özgürüşü bu yıllık Muhit gününün baş temiz kılındı. Kelimat özgürüşü takabül turuş cihette, Jungo yer şarı kelimat hemkarlıkını ilgiri sürgüçü. Diginini kılıdgan hareket kılgıçı. Kelimat nişanını emeliyleştiriştin yeşil tekniki bilen temillep, köp devletinin energiye tipini özgertişige yardım berişkiçe. Yine Cenip-cenip hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletle bilen birlikte hırsk ortak takabül turuşkice, Jungo emeli işleş, ortak behirleniş ve hemkarlış arkalık dünya kilimatını tüzeşke küçlük erketlendirgüş küş koştu.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Han.
1: Ben Rus yönetimden Cumhur Kompartiyesi girdim. Partiyenin program sisteğini kaybettim. Partiye izahdan sizi hemen kırdım. Partiye esaslı mecburiyetini oda kırdım. Partiyenin kararını icra kırdım. Partiyenin insanlığa katkı dayı kırdım. Partiyenin mehmetliğini saklayın. Partiyeye sağlık bulurum. Kompartiyonu yetiştir. Onun için ömür ayı güneş kırdım. Partiye arkadaş için varlığımı kurban kılışta her vakit heyer durdum. Partiye rengi asılı kılmayın.
2: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vatanperver zatlar mışındak vədi bərgən.
3: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlap, uni məngü untumaylıq.

Şununla ülgürüp muallimi ahirki yekunni çıkadı. Hayvan bilen adamın farkı tepekkür kılışta. Okuştaki maksat hizmetge çıkıp yaxşı durmuş keçirişle emez. Belki an seviyerimizden aşırıp neminin hata, neminin doğru işgeliğini düşünüp yaşaştan ibaret. Balıla uzunca cimcid ulduruşup getdi. Şunun denkin biz tertip intizamğa teğimi boysundığan bop gettik.

suda tarqılıp, su astı kemisi qatarlıqlarga yoluqup qaytıp kelgende sonar qobul qılıdu ve hazır deniz qatnışı ve deniz okeanlarını içişte kem bolsa bolmaydıgan üskünge aylandı. İnsanlar 20 asırının 40-cı yıllarda delfinin sonarını bayqadı. Alımlar bir müce təcrübeler arqılıq delfin sonarının tekşürüş iqtidarının bək küçük boludığalıqını ispatladı. Delfinler sonarga tayınıp bir neçe metr dairdeki 0,2 mm tomluqtaki metal simni, 1 mm tomluqtaki nilon jipni, yaki 10 mm uzunluqtaki belijanı bayqiyalaydı. Nişanını pärqlendirəlaydı. Kişiler delfinin aldığa bir tal rast beliq bilen bir tal yalgan beliqni koyup, delfinin közüne tenip koyganda, delfin işkilenmestin rast beliq tarafka qarap üzüp bargan. Delfinler sonarının yana tosalğuğa karşı turuş iqtidarı küçlük. Suda şauqının kaşlısı boğan tağdırdımı o yanıla naydı dəllik bilen tosalğudun özünü kaçıralaydı ve olcını tutalaydı. Körüşkü buludu ki, delfinlerinin sonarı bulun ne yönelişini pärqlendiriş, şunundak tosalğudun alıqıp ötüş iqtidarı edigerlerinin hämisi de özgeçiliki iye. Alımlar tətqiq qilib şunu bayqıdı ki, delfinlerinin beşida özken manlay köpmüsünün içi de bir xil maysımanmadı bulup, o yoruqluğunun lenzidin ötüp yığılğınığı oxşaş, avazını juğlaşır olu bulup, delfin çıkarğan ultira avaz dolqınını bir tar dolqın dəstisigi jığalaydı. Şuna delfinlerinin sonarı naydı yuqori pärqlendiriş küçüge ege. Kişiler munda qiyas qilishdi. Delfinler aval qobul qılğan hər xil qaytma dolqın signallarının hämmisini əsti qaldıralaydı. Kiyin, her bir nişandın qaytqan yeni dolqınını qobul qılğanda onu esti saxlıqan əsildiki qaytma dolqın uçur bilen seliştirip, yeni uçurunun qaysı nişandın kəlgəlik ügügüm qılıdı. Manı bu, delfinlerinin nişanını toğırlıq bilen təkşürüp, tosalğudun əgib ötəlişinin səbəbidir. Qadirlik dostlar, turmuş ritminin tezlişişi bir qısım kişilərdə uyqusuzluq, uyqu sübuti nacar bolışdak əhvallarını payda qıldı. Ondaqda uyqusuzluqnın qandaq konkret şifadları bar? Qandaq qılğanda yuqur sübətdə uxluqlu boludu? Mütəxəssislərinin görüşüşçə, uyqu adam bədəninin sağlam bolışıda kəm bolsa bolmaydığan fiziologik cəryan bulub, adam bədəninin cismani gücünü əsliqə keltiriş, biliş iqtidarını gücəytiş, kəyfiyyatının muqumluğunu saxlaş, diqqətini mərkəzləşdiriş qatarlıq rolları bar ikən. Uyqusuzluq uzaqçı davamlasa, adam bədəniga ziyan yetkizdikən. Ondaqda uyqusuzluqnın qanda konkret şifadları boludu. Birincisi, uxlaş qiyin boluş. Karvata uzaq yetip uxlayamaslıq, uyquğa kirişiş vaqti 30 minut hatta onunluğu uzun boluş. İkincisi, şerin uyquda uxlaş qiyin boluş. Kecədə asan uyğunub getiş, uyğanğandan kin qayt uxlayamaslıq. Üçüncisi, baldır uyğunub getiş. Közdigən vaqtdan baldır uyğunub getiş, uyğunub ketgəndən kin qayt uxlayamaslıq. Төртіншісі ұйқы сүбіті начар болыш. Ұқлап қалған тағдырдымы янлық хатыржам ұқлай алмағанда кес қылыш. Ойғанғандан кейін арғылық ес қылыш, яки яхшы арамаланмаслық. Ондақта қанда қалғанда йоқыр сүбітті ұқлай алаймыз. Бұл тоғырсыды мұтахасылар мұндақ тәкетледі. Яхшы болған ұқлаш әдеті ұйқы сүбіті ва умуми сағламлықны зор дәрежеде яхшылайды. Төндегісі болса, йоқыр сүбітті ұқлаштың бір қанчы конкрет ұсулдары. Бұның біріншісі қануниетлік ұқлаш вақтыны сақлаш. Dəmiliş güldürdümü amal və adətdə davamlaşdırıb kilovatqan uxlaş və orundan turuş vaxtını saxlab, bədəninin muqum biologiyelik saat turğusçıqa yardan veriş. İkincisi, köngüldikidək uxlaş muhiti yaratış. Yataq oyge kün nurunu tosadığan pərdə esiş, qulaqqa, qulaq purubkisi taqaş qatarlı qısılla arqılıq, yoruqluq və şauqının uyquqı boğan kaşlısını azaydış. Yataq oyunun salqın, şamal ötüşüb turşuqı kapalatlı qılış. Yataq oyunun temperaturasını 18 Celsius gradusdan 22 Celsius gradus qıçı saxlaş. Özün uxlaş aladı və bədən ihtiyacıqın maskildiğən yastıqını tallaş. Üçüncisi, yemək işmək diqqət qılış. Uxlaşdın burun toyunub yeyişdin, bulubma açıq çüçük, may və qənd miqdar yuqur yeməklərin yeyişdin saxlanış. Uxlaşdın burunqı 4 saatin 6 saat keçə, kofein bilən ispirtin miqdarı yuqur boğan içimliklərini istimal qılışdın saxlanış. Төртіншісі, қануниетлік әрекет қылыш. Әр күні муафиқ мақтарда оксигенлік әрекет қылыш. Мәселен, пиада меңіш, жүгіріш, яки су үзіш қатарлықла ұйқы сүбітін жоғары көтерішке пайдалық болсын му, ұқлаштың бұрынғы 2 сағаттан 3 сағат кеші егір әрекет қылыштан имкан қадар сақылыныш лазым. Бәшіншісі, начар кәйпиятны контрол қылыш. Өз яхшы көрдіған ішларны қылыш арқылық бесім вә пасып кәйпиятны пәсәйтіп, ұйқы сүбітін жоғары көтеріш. Алтыншісі, ұйқыны яхшылаш үсулны егілеш. Uxultuş torsığı tayını bilişdən başqa yenə tors bulurdan faydalanıb, uyqu sübdini yaxşılaşdan davalaş usullarını egiləş. Məsələn, qıdıqlaşını tizgiləş davalaş usulü, uyqunu çəkləş davalaş usulü, zidiyyətlik mudda usulü, qatarlıq usullarını qolunu şarqılıq, uyqunu ünü

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirtdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursida setivelish to'xtami sababidan majro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turbi şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turbi yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekkemesi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını kobul kılışka çakırdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bozumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio'nun dostlar programımızı kaydıp geldik. Yigit kızının özüge boğan muhabbetini sınap yakışmak istedik. Kızdan sorap doğu. Minin nerimini yakış görürsüz. Nemi üçün üçüncü yakış görürsüz. Bu çağda kız intayın romantik kılıp. Ben sizne sizden kaysı bir alaydı yeriniz boğallıkı. Ya ki sizden kim boğallıkınız için emez. Belki minin sizden yeninizde turgandaki kimli kimli yakış görmen deyip cevap beripti. Bu cevaptın elakı yiğit intayın söğünüşü sıkıptı. Bana bu muhabbet. Demek şunda kulağız kılımız ki muhabbetlik turmuşta toğır peytte sizge yolukkan toğırı şu adem her bir iğiz gepsüz en adli muhabbeti bilen sizge təsir kılıdı. Turmuşunuz ne mənağı iyi kılıdı. Muhabbette bəxtinin keçkip gelişi çok meselemez. Muhimi şu ademnin gelişi. Vakit aman en doğru ademni sizge hediye kılıdı. Bunun için sizde samimi kalıp bolsun, muhabbetli könül bolsun. Barlık dostlarımızga bəxtiyar bolsun. Muhabbetli küylerimiz silah üçün.

Süyümlük dostlar, programımızda davamlaştırıp atımız. Bir aylan bakı kırıptı. Etraf şünçilik cimcitti. Bağının ilgisi mi yokken? O kişi öz nefsinden galip gelip, bağdın hiç nersimeye çıkıp gelipti. Lekin bağının sırtıdaki kişiler o adam doğrusu da şundak çıraylık, mevlik bağdın hiç nersi yemeyi kalamı deyip işine pasat kıptı. Eğer belkim o adam hiç kim kömedi deyip şu mevlerden yiyen bolsa, bazıla bağının ilgisi yoktursa yevaldi deyip gelişimi mümkündi. Bazıda biz mi turmuştum uşundak ehvallahı yolukup kalemiz. Uşundak çağda bizden bu işkı tutulgan pozisyerimiz doğru buluş gerek elbette. Onda olsa kandak doğru buluş gerek. Her gizmi başkalarının nemi dep gelişini bek muyum dep bilip gitmeskimiz gerek. Başkalar sırttan karap baha belgücüle. Her gizmi şu vakitinin özü de bizge okşaş şu işini beşidin keçir vatkalla emez. Şuna ondaklağı perva kımısakla keyfiyatımızda mı buzuvanmayımız. Kuşal keyfiyatımızda devamlı saklap, öz yolumuzda devam iteleyimiz. Elbette güzel tavsiyelerimiz, her vakit anlıkçılarımız için, güzel nakşılarımız mı, her vakit silah için.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitimki Jungo nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın diktori Şirin Gül Toğdi, mesul muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüseyincan. Tövende deyik tanla, stansımızdan anlatılış aldı durgan başkı sarkın programlarda bulsun.

0: Jong Un'nun təklifiga binaən Çavşəndə dövlət işləri ziyarətində boluş üçün 6-cı ayının 8-ci günü çüşdün burun məxsus ayroplan bilən Beycandan yürüb getdi. Baş şuji, dövlət rəisi Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Mərkəzi Komitet Bəngontiyinin müdiri Sai Qi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əsası, Diplomatiya ministri Wang Yi qatarlıqla həmrəh bolub ziyarətə bardı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 8-ci günü düşdə məxsus ayroplan bilən Pyongyang'a yetib berib, Çavşiyəndəki dövlət işləri ziyarətini başladı. Şujay vaxtı saat 12-lərdə Xi Jinping oturğan məxsus ayroplan aerodromğa yetib bardı. Çavşiyən Əmgəkçilər Partiyasının baş şujisi, Dövlət İşləri Komitetinin başlığı Kim Jong-un və rəfiqisi Ri Sol-ju aerodromu çıxıb kütüb aldı. Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan aeroplan bölməsindən çıxıb, aeroplan şotsindən düşdü. Kim Jong-un Xi Jinping bilən qızğın qol elişib görüşdü. Çavşiyənlik ösmür balıla Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan'a gül təqdim qıldı. Сәйчи ваңи қатарлық әмірәлірімі шу айрыпланды етіп бады. Джунгоның Чаушенді тұрышық баш әлтісі ваңия жүнмі айрдырымғы шықып күшті валды.
0: Станцымыз қәвірі. Шуяр вақты 6 айның 8-ci күні түште Чаушен әмгекчілі партиясының башу жесі, Дөлет ішлері комитетінің башлықы Ким Джон-Ун, Пьонгяндегі Ким Ир Сын майданыда Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetining başchisi, Davlat raisi Xi Jinping sharifiga katta qarshi elish marosimi o'tkazdi. Kim Ir Sin maydonining o'tirsiga Jongo Chaoshan ikki partiya, ikki davlat oliy rahbarlarining g'oyat zo'r surati yozilgan bo'lib, ikki tarafiga xanzucha, chaoshancha yozilgan Chaoshan Jongo do'stligi mangu yashnasin. Mustahkam Chaoshan Jongo do'stligi ittifoqligi yashnasin degan plakat ko'zga alohida chiqib turardi. İki dövlətinin dövlət bayraqları ləpildəb duraddı. Qarşı ilişqi çıxan kişilər şadlıq kəyfiyyatı da təqqazalıq bilən kütdi. Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan avtomobil bilən yetib gəlgəndə atlıq əskərlər səp bolub qarşı aldı. Hərbi orkestr qarşı iliş muzikisini orulladı. Kim Jong-un və rəfiqisi Ri Sol-ju meydanda kütüb aldı. Xi Jinping və rəfiqisi Kim Jong-un və rəfiqisi qarşı tərəfinin həmrəhləri bilən ayrım-ayrım qol ilişib görüşdü. İki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərləri birlikdə parad münbirigə çıxdı. Hərbi orkestr Jongo bilən Çavşənin dövlət şiirlərini orulladı. 21 pay hörmət topu etildi. Xi Jinping Kim Jong-un'un əmrəhliqida Çavşən xalq armiyasının 3 armiya hörmət qarawullarını gözdən keçirdi. Hörmət qarawulları Çavşəncə Yolda Xi Jinping'nin tininin salamet bolışını tiləyimiz dəb toğladı. Arqıdın Xi Jinping Kim Jong-un bilən paradsəb şəklini gördü. Pyongyang'daki hər sahə amısı və özmür balıla bayramlıq kiyimlerini kiyib, bayraq, gül və şarlanı götürüb, Jongo Chaoshan dostluq şuarını toğlab, ziyarətki kəlgən Jongoluq əziz mihmallarını qızğın alq sadaları və şadlıq sadaları bilən ən səmimi qarşı alıdığalıqını bildirdi. Xi Jinping bilən Kim Jong-un qızıl payandazını boylab menib, qarşı ilişqi çıxan amma və özmür ballarqa qol işarıdı bilən salam qıldı. Qarşı iliş mürasimi axırlaşqanda, meydanda xanzucca, çavşanca yazılğan qarşı iliş plakatları yazılğan rəngarəng şarla qoyub verildi. Arqıdın Xi Jinping və Peng Liyuan avtomobilgə oltırıb, Jin Shoushan mihman sarayıqı çüşdi. Kim Jong-un və rəfiqisi Ri Sol-ju mihman sarayıqı apırıb qoydu.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin baş şujisi, Dövlət rəisi Xi Jinping, şujay vaxtı 6-cı ayının 8-ci günü çüşdün kin, Pyongyang'daki Jin Shushan Mehman Sarı'da Çavşen Əmgeçlə Partiyasının baş şujisi, Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Aradın 7 yıl ötkendin kiyin, güzel Pyongyang'a yeni bir qetim ziyaret ki gelgeldikimdin, intayin xuşal boldum, şundakla intayin yıqıllıq isqildim. Mən yoldaş başşuji bilen bile bu qetim ki ziyaretini pürsət bilip, yeni dəvirdiki Jongo Chaoshan münasibetini yuqur qatlamdın layeləş və strategiyelik yetekçilik qilişini küçəytib, Jungo Chaushen munosabatining davr bilan tang ilgirlab, teximi zo'r taraqqiyotga erishishiga turtki bo'lib, ikki davlat va ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yoritib, rayon, hatto dunyoning tinchligi, muqimligi va taraqqiyoti gulinishi uchun faol to'p qo'shishni xolayman. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo bilan Chaushen o'xshashlar kompartiya rahbarligidagi sotsialistik davlatlar. Jungo Chaushen an'anaviy do'stligi ikki tarafning o'rtoq g'oya e'tiqodi va kurash nishonida cho'nqur yildiz tortgan. Cho'nqur tarixiy jug'lanmaga, puxta siyosiy asosga, mustahkam yesiyot rishtisiga ega. Avlodma avlod do'st o'tish taqdir qismatda billa bo'lish, o'z aro hamdan bo'lish boshdan oxir Jungo Chaushen munosabatining roshan alohidligi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jungo partiyasi va hukumatining Jungo Chaushen an'anaviy do'stligiga yuksak ahamiyat berish qat'i maydoni o'zgarmaydi. Yo'ldosh bosh shuji Kim Jong Unning Chaushenning sotsializm ishlariga rahbarlik qilishini qat'iy qo'llashi o'zgarmaydi. Jungo bilan Chaushenning o'rtoq manfaati va yaxshi strategiyalik muhitini qo'g'dash qat'iy irodasi o'zgarmaydi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Sur'ati tezlashayotgan dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish oldida ikki taraf egizdi turib Iroqqa nazar silib, oldin quloq varislik qilib keyinkilarga yo'l ichib, ikki partiya, ikki davlat munosabatining taraqqiyot musobaqasidan aql farosatga erishib, insoniyatning tarixiy taraqqiyot vaziyatida fursatni egilab, Jungo Chaushen an'anaviy do'stligiga yangi davr mazmuni va kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shib, ikki davlatning sotsializm ishlari va rayon tinchligi taraqqiyotining texmi parlaq istiqbolini yaratish kerak. Xi Jinping Jungo Chaushen munosabatini rivojlantirish to'g'risida mundoq 4 nuqtalik fikrni o'tirg'o qo'ydi. Birinchi, yuqori qatlam aloqasini yetakchi qilishni ching turib, siyosiy jihatdagi o'zaro ishonish asosini puxtalash. Oliy rahbarlarning strategiyalik yetakchiligi Jungo Chaushen munosabatining eng cho'ng afzalligi. Men yo'ldosh bosh shuji bilan quyuq strategiyalik fikr almashtirishni saqlab, Jungo Chaushen munosabatini uzluksiz yangi yuksaklikka ko'tarishga yetaklashni xolayman. Bu yil Jungo Chaushen do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berish shartnomasi imzolanganligining 65 yillik. Ikki taraf dog'dug'lik xotirlash faoliyati o'tkazishi kerak. Ikki partiya munosabati Jungo Chaushen munosabatining taraqqiyotida muhim yetakchilik rol o'ynaydi. Ikki partiyaning har qaysi qatlam, har qaysi sohalardagi do'stona aloqasini yanada kengaytirib va jonlantirib, partiyani davlat idora qilish tajribalarini almashtirish, o'zaro o'rnak elishni cho'nqurlashtirish kerak. Ikki taraf diplomatiya, qonun ijrosi, armiya qatorliq jihatlardagi almashtirishni kuchaytirib, yo'ldosh bosh shuji ikkimiz hosil qilgan muhim o'rtoq tonishni yaxshi amaliyalashtirib, Jungo Chaushen munosabatining taraqqiyoti uchun aql farosat va kuchni mujassamlash kerak. Ikkinchi, xalqni baxtiyorlashni nishon qilishni ching turib, amaliy hamkorlik saviyasini o'stirish. Jungo Chaushen bilan taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, iqtisod, savdo, yezi igiliki, binokarlik, fan, texnika, davolash, sog'liq saqlash qatorliq jihatlardagi amaliy hamkorlikni kengaytirib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xolaydi. Ikki taraf chegara egizlarining qatnashini umumiylik asliga keltirish, xalq aviatsiyasi navbatchi aeroplani, xalqaro yo'lovchi va yuk poyezdining tijoratini asliga keltirishni fursat bilib, kishilarning berish kelishini kengaytirib, qo'sh yo'nalishlik berish kelishini ishga oshirish kerak. Uchinchi, do'stlikni varislik qilishni harakatlantirguch kuch qilishni ching turib, al rishtini bog'lashni chingitish. Jungo bilan Chaushenning issiq qon bilan yo'g'urilgan an'anaviy do'stligi ikki davlat xalqining o'rtoq qimmatlik boyligi. Jungo Chaushen bilan birlikda Chaushendagi fidoilar armiyasi inqilobiy qurbonlarini xotirlash aslalarini yaxshi qo'g'dab va yaxshi boshqurib, mol alahidlikke ige inqilabi an'ana tarbiyasi, yosh o'smirlar ideyaviy tarbiyasini qanot yoydirib, ikki davlatning qizil geni va an'anaviy do'stligiga yaxshi varislik qilishni xohlaydi. Jungo Chaoshen bilan o'zlarining avzal boyligidan yaxshi foydalanib, ma'rif, adabiyot, san'at, sayohat, tantarbiya, taratqu, yoshlar, yerliklar, do'st shaharlar qatorliq jihatlardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Jungo Chaoshen an'anaviy do'stligini kishilar qalbidan texmi cho'nqur o'rin oldirishni xohlaydi. 4-chi, adillik, haqqoniylik ideyasini chin turib, strategiyalik hamkorlikning mazmunini beytish. Insoniyat qayerga boradi degan bu zo'r tema oldida men insoniyat taqdiri o'rtoq gavdisi barpo qilish ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni o'tirg'i qo'ydim. Men buning dunyoviy idora qilishning texmi odil, muvofiq yo'nalishga qarab rivojlanishini ilgari surib, Chaoshenni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning keng qo'llashi va aktiv ovoz qo'shishiga erishishni umid qilaman. Osiyo Jungo Chaoshen qatorliq rayon davlatlarining mavjudlik makoni. Jungo bilan Chaoshen strategiyalik maslahatlashish va hamkorlikni kuchaytirib, o'zlarining egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, rayon tinchligi va taraqqiyotini o'rtaq qo'g'dish kerak. Kim Jong Un munolani bildirdi. Yo'ldosh boshchi Xi Jinping oradan 7 yil o'tgandan keyin Chaoshenda yana bir qaytim ziyoratda bo'ldi. Siz Chaoshen xalqi eng hurmatlaydigan aziz mehmon. Biz eng dog'dug'liq, eng qizg'in qarshi olamiz. Boshchi Xi Jinpingning bu yil tunji qaytimlik ziyoratda Pyongyangga kelishi Chaoshen Jungo munosabatiga yuksak ahamiyat beradiganligi va do'stlik muhabbatini namoyon qildi. Bu Chaoshen uchun g'oyat zo'r ilhom. Bu qaytimki ziyorat uzoq sinoqlardan o'tgan, boshdan oxir o'ziga o'zi ega bo'ladigan va haqqoniy bo'lgan tarixning to'g'ri tarafida turgan Chaoshen Jungo munosabatining naqadar yemirilmas ekanligini yana bir qaytim aniq ko'rsatib berdi. Chaoshen bilan Jungoning alohidligi bizning o'zaro qo'shni bo'lganligimizdila bo'lib qolmasdan, texmi muhimi ikki tarafning cho'nqur an'anaviy do'stlik va o'rtoq g'oya e'tiqodga ega bo'lganligida. Shundoqla buni o'zaro qadrlaydiganligimiz va uningga avlodmi avlod varislik qiladiganligimizda. Kim Jong Un munolani bildirdi. Bultur 9-chi oyda men boshchi Xi Jinping bilan Beijingda uchrashgandan keyin ikki davlat munosabati har qaysi sohada jonlanib va rivojlanib, ikki davlat xalqiga haqiqiy baxt saodat ilib keldi. Yo'ldosh boshchi Xi Jinpingning yangi davrdagi Chaoshen Jungo munosabatining taraqqiyoti to'g'risida o'tirg'i qo'ygan muhim fikriga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Chaoshenning har qaysi tarmoqlari Jungodagi yo'ldoshlar bilan birlikda butun kuchi bilan umumiyuzlik amaliyalashtirib, ikki tarafning iqtisod, savdo, ul asla, fan texnika, ma'rif, odamiyat qatorliq keng sohalardagi almashtirish va hamkorligida yangi taraqqiyotlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Partiyalar aloqasi orqali tajriba almashtirish, o'zaro o'rnak elishni kuchaytirish Chaoshenning sotsialistik qurilish ishlarining taraqqiyotiga qimmatlik kuch qo'shdi. Chaoshen xalqining Jungo xalqi bilan birlikda zamonaviylik yo'liga qarab qadam tashlashiga yordam berdi. Kim Jong Un munolani bildirdi. Chaoshen yo'ldosh boshchi Xi Jinpingning rahbarligida Jungoning dunyoni hayron qoldirgan taraqqiyot muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirganligi xalqaradagi o'rnining zo'r darajada o'sganligini xushallik bilan ko'rdi. Boshchi Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan insoniyat taqdiri o'rtoq gavdisi ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbus dunyoning tinchligi va taraqqiyotini ilgari surishda cho'nqur ahamiyatga ega bo'lib, dunyo xalqining qo'llashi va maqtishiga sazovar bo'ldi. Yaqinqi yillardan buyon xalqaro jamiyat misli ko'rilmagan g'oyat zo'r o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Chaoshen bir Jungo prinsipida boshdan oxir eg'ishmay ching turdi. Jungo'nun yadroluk menfaatini kogdaş siyaseti ve meydanını katti kollaydı. Yeni devirdeki Çavşen Jungo dostluğunu müstehkemleş ve ravajlandırış halkının tallışı, devrinin ihtiyacı. Çavşen'nin baştan ahır özgermeydiğen stratejiyelik tallışı ve katti tevrenmez stratejiyelik iradesi. Biz Çavşen Jungo münasibetini ravajlandırışını avalkıdakla devletin en zor birinci stratejiyelik işi de bilip, Çavşen Jungo münasibetini devletle münasibetinin ülgüsüge aylandırış üçün bütün küçümüz bilen tırışıp, rayon ve dünyanın tınışlıkı gülünüşü üçün birlikte töhpü koşumuz. Sayçı Wang Yi Katarlıkla söhbetki katınaştı.
0: Stansımız havri. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, devlet reisi Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan şücay vaxtı 6. ayının 8. günü keşte Pyongyang'daki Mulan Sarayı'da Çavşan Emgekçiler Partiyası'nın başucisi, devlet işleri komitetinin başlığı Kim Jong-un ötküzgen karşı iliş ziyapetine katnaştı. Mulan Sarayı'a beriş yolu da millici kiyengen kızgın halık amısı yol boyuda turup Xi Jinping'nin avtomobil atırtını kızgın karşı aldı. Mulan Sarayı'nın ziyafet zalığa panos ve lentala ezilgan, gülle porekleb ezilgan bolup, kaynam taşkıllı kızgın keyfiyatı tolgan edi. Kes saat 7'lerde Xi Jinping ve Peng Liyuan Mulan Sarayı'a yetip bardı. Kim Jong-un ve rapiqisi Ri Solju kızgın kütüp aldı. İşki partiye, işki devletinin ali rehberleri ve ulanın rapiqileri hatiri suratke düştü. Çavşan'ın partiye ve devlet rehberleri sepki tızılıp karşı elip hürmet bildirdi. Arkadan Xi Jinping ve Peng Liyuan, Kim Jong-un ve Ri Solju'nun hemrahlıkı da ziyafet zalığı kirdi. Bütün meydan dikile orunudun turup karşı aldı. Kızgın alkı sadaları içi de Xi Jinping bilen Kim Jong-un ayrım-ayrım söz kıldı. Xi Jinping mundaq tep körsetti. Jungo bilen Çavşan'nın tağ deryaları tutaş, tağdırdaş. Jungo bilen Çavşan'nın en-enevi dostluğu, halkara vaziyetteki özgürüşlerinin sınakları devamı da evlattın evlatkı devamlaşıp teximi müstehkemlendi. Bu yıl Jungo Çavşan dostluk, hemkarlık, öz ara yardan beri şartnamesi imzalanğanlıqının 65 yıllıqı. Jungo Çavşan münasuveti yeni tarihi başlanış noktası da turu atıdı. Men bu qetimki ziyaratta başucu Kim Jong-un bilen muhim ortak tonuş hasıl kıldım. Biz sosializmning istiqbali ve taqdirdan ibaret strategiyelik yükseklikte turup, davr yuzlanışını egilip, ichki devlet xalqining ortak arzusiga maslaşıp, yuqori qatlamdagilar aloqasini kuchaytirib, strategiyelik fikir almashtirishni cho'nqirlashtirib, amaliy hamkorlikni kengaytirib, al rishtani bog'lashni cho'nqirlashtirib, Jungo Çavşan münasibetinin yuqori saviyelik taraqqiyotiga turtki bo'lib, ichki devlet sosializm ishlarining texmo parlaq istiqbolini birlikte yaratib, İnsaniyet cemiyetinin özlüksüz tərəqiyatını ilgiri sürüş kerek de bir de qardıq. Xi Jinping bunu olanı bildirdi. Bu yıl Çavşan Emgekçiler Partiyasının 9. kurultayı qalbilik ecilib, Çavşan'nın partiya ve devlet işlerinin uzak mezgillik tərəqiyatı strategiyelik planlanıp ve muhim orunlaştırma çıkırılıp, Çavşan'nın sosyalistik umumyüzlük tərəqiyatının yeni dəvri ecildi. Jungo yaxşı qoşna, yaxşı dost, yaxşı yoldaş bolus süpüti bilen başucu Kim Jong-un başçılığıdaki Çavşan Emgekçiler Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərliği de Çavşan xalqının Çavşan Emgekçiler Partiyası 9. kurulduyu da oturuğu koyulgan nişan vəzifelerini oğuşluq tamamlap, Çavşan'nın sosializm işlerde özlüksüz yeni vəziyet yaratışıgı türtkü boluşuğa Çin Könlüdün tilektaşlıq bildirudu. Kim Jong-un Çavşan Partiyası, hükümeti ve halkıge vakaleten Xi Jinping'nin ziyaretki kelgeldikini en samimi karşı aldı. Kim Jong-un bunu olan bildirdi. Bugün Pyongyang'nın hemme yeri de dostluk mihri urgudi. Çavşan Partiyası, hükümeti ve halkının en aziz mihmallarını kızgın karşı alımız. Başucu Xi Jinping bu yıl tuncu qitimlik ziyaretı da Çavşan'a kilip, Çavşan Jungo işki partiya ve işki devlet münasibetini ravajlandırışka yüksek ähmiyet berdiğallıqı ve Çavşan'nın sosyalizm işlerini en kımmetlik kollaydıqallıqını namayan kıldı. Kim Jong-un bunu olanı bildirdi. Yoldaş başucu Xi Jinping bilen aradan 9 ay ötkenden keyin yeni bir qitim uçuruşup, yeni davir mezmunu'a ege Çavşan Jungo münasibetini yeni vaziyet özgürüşüge birleştirip, yanımı ilgiri sürüş toğırsa da muhim ortak tonuş hasıl kıldık. hamda ortaq ko'ngil bo'ladigan xalqaro va rayon masalalari to'g'risida keng fikr almashtirdik. Bu cho'nqur tarixiy an'aniga ega Chaoshan Jongo do'stligining tez taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi uchun jazman to'hfa qo'shdi. Chaoshan xalqi qirindosh Jongo xalqi qo'lga keltirgan ulug' muvaffaqiyatlardan chin ko'nglidan xoshal. Yo'ldosh boshchi Xi Jinping yadroligidagi Jongo kompartiyasining rahbarligida ulug' Jongo xalqining sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurish, 2-chi yuzyillik kurash nishonini ishqa oshirish, Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish yangi musobaqada tegimi zo'r muvaffaqiyatlarni yarata oladiganligiga ishonadi.
1: Stansimiz xabari. Jongo kompartiyasi markaziy komitetining boshchisi Dövlət rəisi Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan şucay vaqtı 6-cı ayının 8-ci günü keçdə Çavuşyan Əmgəkçilər Partiyasının baş şucisi, Dövlət İşləri Komitetinin başlıqı Kim Jong-un və rəfiqisi Ri Sol-ju'nun həmralıqıda Pyongyangdiki Təntərbiyə Sarıyda Çavuşyandiki hər sahə ommisi bilən birlikdə məxsus ədəbiyyat sənət oyununu gördü. Saat 21-lərdə Xi Jinping və rəfiqisi, Kim Jong-un və rəfiqisi Təntərbiyə Sarıyının rəis səhnəsiga çıxdı. Meydandakı tamaşıbıllar və artistlər qızğın alqı sadaları bilən qarşı aldı və ehtiram bildirdi. Oyun qaynaq hissiyatqa tolğan heyvətlik bolub, Jongo Chaoshan xalq otursudiki dostluq mehri urğub durdu. Artistlər naqşa, Usul, serik qatarlıq oyunla arqılıq, Xi Jinping'nin 7 yıldın kiyin Chaoshan'da yeni bir qetim ziyaretli bolğanlıqını qızğın qarşı alıdığanlıqını büldürüp, Jongo bilen Chaoshan'nın ən-ənivi dostluq, həmkarlıqını müstəkkəmləş və ravajlandırıştək səmimi hissiyatını ifadələdi. Mən və vətinim, yesimən gülü, qızıl bayraq ləpil deməkdə qatarlıq tonuş naqşıla, bütün meydandakilerinin kızgın alkışığı erişti. Xi Jinping bilen Kim Jong-un artistlarının esil numurlarına arka-arkadan çavak çelip ehtiram bildirdi. Oyun Chaoshan Jongo dostluğu mängü yaşlı soğun degen naqş sadası içi de ayaklaştı. Jongo Chaoshan iki taraf vekilleri, iki partiye, iki devletin ali rehberleri ve rapikilleri namı da artistlarına gül seviti soğuk kılıp oyunun muvaffaqiyetlik bolğanlığını təbrikledi. Seyçi, Wangyi qatarlıqla yuqurqı faaliyetlərge qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Xi Jinping Pyongyangı berib, Chaoshan Demokratik Xalq Cumhuriyyətidə dövlət işləri ziyarətidə buluş peytidə 6-cı ayının 8-ci günü Chaoshan əmgək xəbərləri gezdidə, Aldın qılağı varislı qılıb, keyinkiləgi yol içib, casarat bilən tən ilgirləb, Jongo Chaoshan ən-ənəvi dostluqının yeni səyibisini davamlıq pütəyli mavzuluq imzalıq maqalı ilan qıldı. Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Jongo bilən Chaoshan öz ara həmdən bolğan, təqdir qismətdə billi bolğan sosialistik dost qoşnula. Jongo bilan Chaoshan'nın ən-ənəvi dostluğu, iki partiya, iki dövlət və iki dövlət xalqının ortaq qimmətlik baylığı. Davrının qandaq özgürüşüdün, xalqara vəziyyətinin qandaq özgürüşüdün qat'i nəzər, Jongo bilan Chaoshan'nın ən-ənəvi dostluğu başdan axır yemirilməz, müstəhkəm bolub, coşqun hayati küçünü özliksiz orğuddi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Ən yuqori qatlamlıq strategiyilik yetəkçilik Jongo Chaoshan münasibətinin ən çox əvzəlliki. Təqdir qismətdə billi boludığan ən-ənəvi dostluq Jongo Chaoshan münasibətinin çoğqır asası. Yuqori səviyyədəki strategiyilik həmkarlıq Jongo Chaoshan münasibətinin dəvr məzmuni. Yəqin qıyladın bu yan, sürəti tezləşibatqan dünyada 100 yıldımı körülüb baxmıqan zor özgürüş və özgürüş bilən qalay müqancılıq qirəlişib gətkən xalqara vəziyyət aldı da, Jongo bilən Chaoshan zihnini mərkəzləşdirib, özlərinin işini yaxşı qılışdı çıntırıb, sosializm yolu da casarət bilən ilgirləb, boşaşmayı kürəş qıldı. Jongo, Jongo-cı zamanaviləşdiriş quruluşunun yeni vəziyyətini tırışıb yaratmaqda. Chaoshan sosialistik umumyüzlük tərəqiyyatının yeni dəvrini aşmaqda. Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Jongu Chaoshan munosabatini yaxshi qo'g'dash, yaxshi mustahkamlash, yaxshi rivojlantirish boshdan oxir Jongu partiyasi va hukumatining qat'iy tavranmas fangjini. Jongu Chaoshan bilan birlikda Jongu Chaoshan munosabatini strategiyalik yuksaklikdan egilab, Jongu Chaoshan munosabatining davr bilan tang ilgirlab, teximi zo'r taraqqiyotga erishishini ilgiri surishni xohlaydi. Strategiyalik fikr almashtirishni cho'nqirlashtirib, Jongu Chaoshan munosabatining taraqqiyot to'g'ri yo'nalishini puxta egallash, almashtirish, o'zaro o'rnak elishni kuchaytirib, ikki davlat sotsializm ishlarining uzoqqacha muqim ilgirilishiga birlikda turtki bo'lish, amaliy hamkorlikni kengaytirib, ikki davlat xalqining baxt-saodati va do'stligini davomli cho'nqirlashtirish, ko'p taraflı hamkorlikni quyuqlashtirib, xalqaro adillik va haqqoniylikni qat'iy qo'g'dash kerak. Biz Chaoshandagi yo'ldoshlar bilan qo'l tutishib ilgirlab, davomli yangi sahifa yoritib, Jongu Chaoshan an'anaviy do'stligining teximi parloq davr nurini chaqnatib, rayon, hatto dunyoning tinchligi, muqimligi va taraqqiyoti gullanishini ilgari surish uchun teximi zo'r to'hfa qo'shishni xohlaymiz.
1: Stansimiz xabari. Sansha su transport yangi yo'li qurilishining ish boshlash marosimi 6 ayning 8-chi kuni tushdim burun Хуби өлкісінің Ечаң шәрді өткізілді. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әсасы, Вауянның Мауын Зунлисі Дин Шөйшан құрлыш башлаш мұрасымығы қатнашты, әм құрлышның рәсми башланғалықыны жақарлыды. Мұрасымда түр игісі Джунго Сәнша Гүрой, Хуби өлкісінің асасық мәсғулары сөз қылды. Saat 10'dan 12 minut ötkende Ding Shuixiang Sansha Su Transport yeni yolu kuruluşuda resmi iş başlangallıkını jakarladı. Merkez ve devlet organlarındaki alakadar tarmakla, alakadar merkez karxanalarının mesulleri, meslehet beriş, layeleş ve kuruluş uğurlarının vekilleri, şu caydaki ammı vekilleri katarlıkla kuruluş başlaş murasımına katlaştı. Sansha Su Transport yeni yolu kuruluşu, suçilik, su transporti, ekologiya qatarlıq iktidarlarını bir gevde kılgan bulup, Sansha kuruluşudun kiyinki Changjiang Daryası Gol liniyasıdaki en çoğun universal kuruluş hesaplanıdı. Kuruluş bütkendin kiyin Sansha tügini, Gajuba tügini 4 liniyelik su transport endizisini şekillendirdi. Bu Changjiang Daryası altın su yolunun katnaş iktidarını östürüp, Changjiang Daryası iktisat belbakının yukur süpetlik terakiyatıga tekimi yakşı terek buluş kıpaydılık.
0: Stansımız haveri. Goyen yakında zamanıvi ciddi işlerge takabül turu sistemisi kuruluşunun 15. 5 yıllık planını tarqıtıp, 15. 5 yıllık plan mezgiledeki bir xatar işlep çıkırış, apetin mudafeyleniş, apetin ziyinini azaytış, apetin kutquzuş qatarlı xizmetlerini uğurlaştırdı. Planda monola təkidlendi. Xi Jinping yeni davr cungucu sosializm ideyesini yetekçi kılıçdı çıntırıp, xalıqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çıntırıp, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışıdı çıntırıp, yuqır səviyyilik xəvəbsizlik arqılıq, yuqır süpətlik tərəqiyatqı kapalatlıq kılıçni baş temi qılıp, İdari qilish endezisining ishdan burun oldini elishga qarab burilish yasishiga turtki bo'lishni asosiy liniya qilib, isloq qilish, yangilik yaratishni tub harakatlantirguvchi kuch qilish. Opatning zinini azaytish, oldini elish, opatga taqobil turish va undan mudofaalanish, opatdan qutqizishga kapolatlik qilish iqtidorini bir gavdalashtirib o'stirib, bir ish butun zanjiri bo'yicha nuqtaliq kasb sohalarining bexatarligini tuzashga turtki bo'lib, İğir və pəvqiladı zor və qələni qət etosub, İğir və pəvqiladı zor hadisə və çoğraq hadisələrinin önümlük aldığını elib, təbi apətnin ziyinini ən zor çəkdə tövəllidib, xəliqəmisinin hayati, mal-mülük bir xətərliki və icdimai umumiyyətnin muqumluqını qət et qoğdaş gerək. Plandan ciddi işləqi təqabül turuşuna başqırış ıslahatı da yenilik yaratışını çoğqırlaşdırış. Çoğun bir xətərlik, çoğun ciddi işla əndizisi bərpa qılışını ilgiri sürüş qatarlıq 5 cəhətdiki nuxtılıq vəzifələ, 5 çoğun türdiki oyət türlük nuxtılıq quruluş uğurlaşdırıldı.
1: Stansımız xəvri. Goyen Akbarat İşxanısı 6 ayının 8-ci günü Goyen'nin siyasətdən qərəllik xəvərləndiriş yığını içib, Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği Katarlık Tört Tarmak'ın alakadar mesullarını, devletimizin tuncu devlet derecelik şehirlerini yenilaş meksus planı, şehirlerini yenilaştaki 15. 5 yıllık planını düşündürüşü teklif kıldı. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği'nin maum ministeri Çin Hayşan tonuşturup mandak dedi. Planda yakşı öy, yakşı oltırak rayon, yakşı mehale, yakşı şehir rayonudun ibaret tört cihetin tutuş kılınıp, ahalilerinin turalgu ve turmuş süpüti hakiki östürüldü. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursud Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Cungo mevkani öz emeliyetigi qarşı bilen bile, xalqara hemkarlıqni sicil çoğunqırlaştırıp, dünyadaki her kaysı devletle bilen birlikte, kelimat özgürşidiki qiyin meselelerge taqabıl turup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldi.
1: Yakında Cungo'nun kum tizgilleş kahramanı Yin Yujin'nin Amerikalıq dostu Saykaus'ni devlet halkıp izdiyalik toğırsıdaki hikaye kent diqatına qozgıdı. 27 yıl davamlaşkan, Cungo bile Amerika'ya tutaşkan bu illik dostluk adi sap bulup kişiler kalbiga bevasta təsir körüstüb, Cungo Amerika işki devlet halkının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşü, öz ara yardan beriştek çoğunkur mehir muhabbetini canlıq düşündürüp berdi.
0: Amerika zayomunun birinci çoğun zapas mülüklük oranı nemi üçün kapaletki gibi olmaydı. Bu Amerika dolarının işenç krizisini eks ettirip beremdi o kandak. Dünya pul muamili endizisi de kandak özgürüş boludu. Örmetlik radyo anlıkçıla hem de diktinle programımızın tepsiliği mezmonu da bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Altın çayının 5. günü Dünya Muhit Günü. Kelimat özgürüşü bu yıllık Muhit Günü'nün baş temiz kılındı. Kelimat özgürüşü takabül turuş cihette, Jungo yer şarı kelimat hemkarlıkını ilgiri sürgüçü. Diginini kılıdgan hareket kılgıçı. Kelimat nişanını emeliyleştiriştin yeşil tekniki bilen temillep, köp devletinin energiye tipini özgertişige yardım berişkiçe. Yine Cenip hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletler bilen birlikte hırsqı ortak takabül turuşkıça, Jungo emeli işleş, ortak behirleniş ve hemkarlış arkalık dünya kilimatını tüzeşke küşlük erketlendirgüş küş koştu. Jungo 2019 yılının akırda 2020 yıllık kilimat terkiti nişanını müddetin burun normadın aşırıp orılgan dinkin, 2020 yılı dünyaga 2030 yılgıça karbonne çok kımmetki etküzüş. 2060 yılgıça karbonne netrallaştırışını işkaşırış toğırsı da vədi bədi. 2025 yılı Jungo yeni bir növetlik devletin öz aldığı tökpü koş nişanını ilan kılıp monulanı bildirdi. 2035 yılgıça Jungo'nun bütün iktisat dairesindeki parnik gazı koyup beriş miktarı çok kımmettin 7%'ın 10% kişi tövellep tekimi yakşı kılış işe aşırılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi Katıbat Başkarımısının icraiye katibi Simon Stil mındak dedi. Jungo kelimat ve energiye nişanını sicil işe aşırıplı kalmasın. Yeni köpketim ala kadar nişanlarını normadan aşırıp uğurladı. Azerbaycan Jungo Teşebbüsü Terakkiyat ve Medeniyet Tetkikat Merkezi'nin müdürü Emin Gasimov mındak dedi. Jungo sanayet asası, uzak müddetlik plan hem de ul esleğe meblağ siliş, pen teknik iktidarını terakki kıldırış, ken kölemlik yeşil tekniki bazırı kuruş katarlı hizmetlerge tayinip, kelimat nişanını reallıkka aylandırdı. Rwanda kelimat özgürüşü ve terakkiyat torunun maslaştırış hadimi Fustin Wuning Goma mındak dedi. Jungo kelimat vədisige katlıq əməl kıldı, hem de yeni bir növetlik devletinin öz aldığı tökpü koş nişanını otturgu koyup, Jungo'nun dünyadaki asaslıq çoğun devlet boluş küşlük məsuliyet tuyğusunu toluq namayan kıldı. Kelimat özgürüşü insanlarga iğir xırıs ilip gelgen peytte, Jungo əmeli hem oldun körerliki ige hareket kollandı. Jungo hareketinin dünyadaki ifadesi gevdilik boldu. Köçe tikip orman ehya kılışını zor küş bilen ilgiri sürüp, süni orman kölümü cihette dünya boyuca birinci orungu ötti. Dünya boyuca en sistemilik, mükemmel karbon koyup berişini azaytış siyaset sistemisi berpa kılıp, dünya boyuca kölümü en çoğun karbon bazırını kurup çıktı. Dünya boyuca en çoğun terakkiyatı en tez, tırılma energiye sistemisi berpa kılıp, Şamal elektri, yorukluk volt, generatorla sığımçallıkı cihette uda neç yıl dünya boyuca birinci orunda durdu. Brazilya Tokluk Optomobil Cemiyeti'nin tekniki baş nazaretçisi Carlos Rim mındak dep kardı. Jungo'nun bugün gününde dünya energiye tipini özgertişte muhim orunu ilgilişidik sebep, Jungo kelimat vədisi beriplik almasın, tekimi muhimi yeşil teknikini emeli ul əsləyəgi aylandırış, kəsbini kengaytış və tənərixini tövəllidişte həqiqi iqtidarını hazırladı. Cənab-ı Afrika'nın Şimali Kap ölküsü DA bazarı ətrafıqı caylaşqan DA Şamal Elektrik Stansisi türünü Jungo Dövlət Energiye Guruyi Lungyan Elektrik Energiyesi Cənab-ı Afrika şirketi pütküzüb işqi kiriştürgən bulub, yekki generator sığımı 1.5 megavatlık 163 şamal generatoru Cənab-ı Afrika'nın belgi xarakterlik yeni energiye türü aylandı. Cənab-ı Afrika'nın sabık nopozluk diplomatiya əməldarı Xet Grobli mındak baha bədi. Bu tür Cənab-ı Afrika'nın ot elektriği tayinişini tövəllitiş, pakız energiye eçiş devlet planına uygun bulup, şu cayının yeşil terakkiyatını ilgir sürüş üçün muhim tökpü koştu. Bugün gününde Jungo teknikisi kullanılgan bir qatar türle köp devletle makallaşıp, devamlık yeşil kuvvet koşmakta. Elektrileşken Jungo Laos kömür yolu da ilgirkige karganda 70%'ın artık karbon az koyup berildi. Efopiya aylanma yolu türü de bütün rayon boyunca yeni energiye esleyeleri, yağmur suyu baylıkının aylanma paydalanış esleyeleri kullanılıp,
энергия байлыкы сарпияты үнүмлүк төвөлдөтүлдү. Бразилиянын Баро эри ахлат электр станциясы şu jayny muhitni tüzäş we pakız energiýadan ibaret koş paýda eliş laýasy bilen täminledi. Awstraliýa ýeňi Janubiy Welis taşyýosy klimat hatyry

Nurgun devletlerinin merkezi bankaları bes beste Amerika zayomini tökme kılıp setip öz devletinin iktisadi ve pulunu kolladı. Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komitetinin sallık malumatı asaslanganda dünyadaki merkezi banka, hükümet ve halkara aparat katarlıkla New York Koşmuş Tat Zapas Bankası da vakaleten başkurduğan Amerika zayominin kölümü 2026 yılı 3. ayda 82 milyard Amerika doları azayıp, umumi kıymeti 2013 yılından bu yankı en tüven seviyeye düşken. Amerika dolarının inaveti nemi üçün düşüdü? Amerika zayominin dünya hükümet zapısı da ilgilgen nispeti tövellep, nurgun aparat ve mutakassisle terpidin, Amerika doları mülükünün bir hatar örülgen bağısının tövelligenlikinin signali de karaldı. Amerika maliyesinin kengeyişi, pul siyasetinin siyasiyleş hatırı ve pul muamele cezasının kuralı oylanışı sırtkilerinin Amerika dolar sistemisinin mukimliği bolgan mölçelerini acizlaştırmakta. Dünyadaki merkezi bankalarının altını köpeytip, Amerika zayomi normasını azaytışı, mahiyette Amerika dolar sistemisinin xavip hatırıgı kartılgan avazsız bilet taşlaş hesaplanıdı. Tahlilçiler mundaq dep görsetti. Ukrayna krizisi küçeygenden kiyen Rusya'nın taşkı pervot zapısı tonlatıp koyuldu. Bir kısım bankala halkara pul muameli sistemisinin sırtıgı çıkırıp etildi. Bu köp devlet merkezi bankalarının Amerika doları mülkünün siyasi xavip hatırı ve cazalaş xavip hatırını kaytıdın bahalap Amerika dolarının təsirini tez azaytışıgı türtkü boldı. Halbuki Amerika'nın pul siyasetinin eniksizliği, maliye kızıl rakımı ve kârz xavip xatırı devamlık çoğulunup, coğrafiyelik siyasi tokunuşunun küçüyüşü bilen koşulup, Amerika zayominin gelip kılış küçüğünü acizlaştırılan çoğun kurk katlamlık sebep kaylandı. Rockefeller Kapital Başkuruş Şirketi Yer Şehir Mebleğ Selişini Başkuruş Tarmakı'nın makroluk taktiki uçtusu Doug Molyam'ı dağıtıydı. Rusya'nın cazağı uçuruşu her kaysı devletlerinin merkezi bankalarına Amerika doları ve Yavru sistemisi işçideki taşkı pervot sapısının emeliyette asalla siyasi ve kanun katlamadaki xavip xatarının zərbisi uçuraydıqallıqını yes kıldırdı. Bu her kaysı devlet merkezi bankalarının en-enevi zapas başkuruş ideyasını üzül kesil ağdırıp taşıldı. Altın her kandak bir devletinin kərzigi təvi emez. Taşkı caza sistemisinin çekilmesiyle azraq kuşuraydı. Şuna, merkezi bankalarının zapasını köp mənbəyləşdirişideki mühim kuralga aylandı. Molya mındaq dedi, Amerika Koşmuştat Zapas Pul Komitetinin siyaset tüzüşi, siyasi arlış kuşurab, başka devletlerinin Amerika pul muameli sistemisi ve Amerika dolarga bolgan işendisini təvirtip koydu. Bunundan başka Amerika Koşmuştat maliye kızıl rəqimi ve kârz xavip xatırı devamlı çoğulunup kaldı. Mebleğ salgıçıla Amerika devlet zayominin bir xatarlıkıdın gümallığını şıkı başıldı. Onun üstüge otur şarık uruşu kaynıgı sürülüp, köp hıl eniksizlikla bazarının xavipdün saklanış ihtiyacını ortak aşırdı. Amerika akıl parasat tarihi mebleğ zeli şirketinin baş icrayı emeldarı Jonasın Stamberik monolanı bildirdi. Yakın kıyıladın bu yan altın bağısının üzüşünü ilgir sürdüğen asaslıq seti valguç terep odettiki mebleğ salguçula, ya ki kıskı müddetlik mebleğ emez, belki erkayüs devletlerinin merkezi bankaları. Erkayüs devlet merkezi bankalarının Amerika siyasetini oldun mülçerligili bolmaslıqı bolgan endişisi eşip, altın seti viliş arzusunun tekimi keskillişini keltürüp çıkardı. Pul muamili endişisi de kandak özgürüş boludu. Tahlilçile mundaq tep kardı. Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komitetinin 2026 yılı üsümünü devamlı tövelletiş mülçelerinin emeli üsüm nispetini tövelletişki yetekçilik kılışıgı ägişip, dünyanın coğrafiyelik siyasi eniksizliği koşulup, dünyadaki merkezi bankalarının altınlı köpeyiş yüzdünüşü kıskı müddet işçi de əsligi kelmeydi. Moşunda arx görünüşte halkara pul sistemisi ilgirki yek kutupluk sistemidin altın ve köp devlet puludun ortak tüzülgen köp mənbəlik zapas saklas sistemisiga tez özgənməkdi. Avropa Merkezi Bankası mundaq dep qardı. Gerçi Amerika dolları hükümet zapısı, çıkım, soda məbləğ yürüştürüş ve taşkı pervot bazırda yanılı yetekçi orundu tursumu, lekin dünya pul muameli sistemisinin hakiki muhiti da körünərlik özgürüş bolmaqda. Coğrafiyelik siyasi ciddi vəziyyət, dünyadaki merkezi bankalarının oltunlu köpeytişi,
Çigra alıp çıkım kılıç teknikisi, sepleme layihesi katarlık amılla dünya pul muamili endizisi de tekimi parçalanış yüzlenişini ilgari sürmekte. Jungo hazırkı zaman halkıra münasebet tetkikat yurtunun tetkikatçısı Çin Feng Ying mundaq dep qardı. Yer şarının janubi dünya iqtisadının yeni motoruğa aylanıp, çıkım kılıç vasıtasının köp mənbəlişini ilgari sürmekte. Bırak Amerika dolarının oranının acizleşişi bir asta əgir toqay ve uzak müddetlik ceryan. Amerika Məbləğ Silişini Başkuruş Şirketi Fenda Şirketi təhlil kılıp mundaq dep körsetti. Amerika doları dünya pul muamili endizisinin özgürşi de asaslık zapas pul buluş oranını üzül kesil yok atmışı mı? Lekin zomigerlik devri bilen tedrici hoşlaşıdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu içi altış verdik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin Memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

kuyla her vaqt sizge hemra bolsun. Men sizlarning yaqin dostlar Abdursul Abdurlim. Şinimanki bu demlerimiz ahmiyatlik yez tuyguları tolgusi. Hen ondak olsa tuncu kuyumuzla başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Nakşilerim tolumu yağarak. Ama bunu onundan başka hiç kim anlayamaydı. Çünkü nakşamda onu küyleymen. Özgüç udarları, yıkımlık ahanları arkalık onunla boğan muhabbetimle ihbatlayman. Nakşilerim intayın ızgü ve acayip tesirlik. Çünkü o tomurlarımdan çıkıp tuyğularımda karar tapıdı. Onun öz içiga ağan yesleri acayip mənidarlıq ege. O haqqıda sögümünü küyləb, muhabbetim haqqıda qəsidi tüsüdü. Armallarım porek açqanda, mən naxşam arqılıq qəlbimni izhar qılımən. Onunğa sögü məktubu yollaymən. Onun üçün xuşallıqni, güzəllikni, hayatni, turmuşni, naxşamdı küyləymən.

Radio dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Hem elengi məlum ki, hayatlıqda maniver yok. Her bir gün nəx meydandır. Eğer hayatlıq hakikaten bir meydan elektronluq uyum bolsa, tuturup koysa, yani baştın başlıqılı bolsa, turmuş qanda xop gider idi. Ucağda vaqit, ütüpkes qaytırvası bolulğan nərsiga aylınıp qalğan bolatdı. Vaqtning hayotning qadr qanmaydi. Nurg'un narsalar qadrsiz bilinadi. Shuning uchun vaqtni qimmati bilan his qilish eng muhimdir. Albatta, har bir o'tgan kundan tajriba to'plash, har bir kunga chuqur cho'kish vaqtning haqiqiy ahamiyatidir. Shuning uchun qaytlanmaydigan vaqtda o'zi va o'zgalarni suyish, kishilarga mehr yetkazish intayin muhimdir. Hazır qıdemlerimizde mi biz radio anlavatkan suyumluk anlıqçılarımızga mehrimiz niyet gözümüz, yıkımlıq küylerimiz davamlıq silah üçün kene hazırlanmak istedim.

5 yaşqa kirgan çağda seni söyüməyən desəm, beşiğini çayqab, zümrətdə közdürəngli yuğan içib, nəmi deyən gəb, dəb sorğan idiq. 15 yaşqa kirgan da seni söyüməyən desəm, ot qaçda qızırıb, beşiğini tüvən sağınınca külüb getgən idiq. 20 yaşqa kirgan da seni söyüməyən desəm, beşiğini mürəmgə qoyub, mən hililik ayıb boludugan dək, belikimdən çıxın tutu ağan idiq. 25 yaşımda seni söyüməyən desəm, naşdılıqını üstəlgə qoyub-qoyub, yenimgə kilib, burnumdan çimdab durub, bilimən horun, əmdə ornunuzdan turun digən idim. 30 yaşımda seni söyüməyən desəm, külüb durub, əgər meni rastlılı söysəniz, iştin çükən deyinkin, uyaq-buyaq qanqıb jürməy, baldıraq öyə qaytıb geləyəm, dedim. 40 yaşqı yetkəndə seni söyüməyən desəm, Qaç kuşlarını yığıştırıp etip, bana karapma koymay. Boldu boldu, berip ballağının tapşırkını çüyendirip koyu, dedim. 50 yaş kırgen dersini söyümen desem, tokovatkan popaykının ciplerine tuzu geç. Neme, beni üç görüp kaldınız mı? Degen idim. 60 yaşta seni söyümen desem, nokuşlap külüp durup, vay neme deydi gandı o, nevirlik boğandı mı? Devatkan, gepini karan, dedim. 70 yaş kirgende, tevremi orunduqtu olturup, 50 yıl burun, men sana yazgan söygü mektubini kaytıdın okuduk. Kıyırlık belgeleri düşken kollarımız çın sıkıldı. Seni söymeyen dedim. Bana çonkur nezer bilen tikildim. 80 yaşımda seni söyümen dedim. Ben hiç mi diyemedim. Çünkü yığlava tattım. Ama bu hayatımdaki en hoşal boğan günüm idi. Bana bu günde biz 80 yıldır mı artık muhabbetlik turmuşni birle ötküzgen idik. Demek her bir yaşımızda, her bir devrimizde bizge en şunda güzel muhabbet hikayesi emra buludu. Yani şu yaşlıktaki muhabbet hikayesini ömrünün ahırgıcı devamlaştıra alıqalla en sevimliktir. Yine ondak olsa muhabbetlik nakşıldırımız devamlık huzurumdadır.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Az adam erinin özünün keyfiyatı qarab iş tutuşqa mahirliqi qayıl. Tünügün akşamı eri onunqa şu qadar taqaza bolsun mu, amma onun naçar keyfiyatını tanşaş üçün onunqa xoş yaqıdıgan, təsəlli buladıgan nurğun geplani qıldı. Bıraq artıqçı tələb qoymadı. Onun keyfiyatı bütünlay oxşamaydıgan işki akşamda eri tamamen oxşamaydıgan işki xil usul bilen onu oxşaşlı xatır cemlikke, təsəlliyə xoşallıqı erişdirdi. Oxşaşla bəxt duyğusu çümdürdü. O daim erdin, muşındaq yetərlik mənivi ozuqqa, tügüməz küş qüvvətki erişətdi. Tün nisbidin ötkəndə az adam özünə xiyaldan qaçırış üçün asta orundun turdu da, kandın çüşüb qızının hocırsıqı kirdi. Qızı işkirki öydü yatatdı. Ola, bu kiçikini korosu ba işki eğizlik bir yürüş öyü köçüp kirgendin kin, işkili öyü kan kurup, elgiri işletken işki kişilik karvatını hoylu sığı caylaştırıp, yazlık yatıdığan cay kılıp aldı. Kızının hocırsı hem mehmanxanı orunda işildiletti. Özleri bolsa aşkanı kılıp işildiğen taşkırkı öyünü yatak kılıp onşuvağan idi. Az adam İşkirki öyde kandı yan başlap oldurup, çöçürdek tögülüp uxlavatkan kızıga çonkur mihriblen toymay uzak karap getdi. Kızım, sana yüz kilemeymen, deydi o öz-özüge şıvırlap. O, omakını uxlap yatkan kızının yüzüge söydi. Yüz gözünü sıladı. Közlerden yaşla ıhtiyarsız yamğurdek töküldü. Gülnisa mektepke kariyenden başlap, daim digüdek muşu kiçikini kolları bilen naştılıq tayarlap, özünün korsığını öz toxlap mektepke mağadı. Tehi köp hallada az adam yığış duruşku ülgürmeyi taşlap ketken tamak üstünü yığış durup, çını kaçılanı yüydü. Köktatlanı adalap, ocakı ot yakıp, kaynak su kayıntıp, çüşlük tamakı tayarlıq kılıdı. Keşlada bazı tehi yeni kırış yüydü. Bu işler üçün bu kız əzəldən apısından ağırınıb cidal qıb baxmadı. Az adam şulanı oylavatqanda kızının kiçikini omaq qollarına qanmay suyub getdi. Cepa tatdınız kızım, mən sizge yüz kilənməymən. Mən sizge həqiqətən yüz kilənməymən. Bunun dinkin ötken küllərinin oranını çoxum toldurumən. Sizge daim həmrah bolumən. Halınızdan obdan xəbər aləmən. Siz bilən birli oynaymən, tapşırıq işləşinizgə, dərs təkrarlaşınızgə yardımlaşımən. Siz üçün həmmədən vazgeçimən, həmmini çörüb taşlaymən. Az adam özü özü şundaq ünsiz nida qıldı. O, qızının yanında uzaqçı oturdu. Onun baya qızının yanına kirişdən burunqı kalbinin lərsigi keltürgen hayacanlı qiyeslerinin ornini, bayıqı oxşumaydıgan bir xil hayacanlı qiyesleri iyiledi. Bu, acayip küşlük, tozqunsız kelkündek yamrap kilovatkan yesla, onun kalbide anılıq, ayallıq toyğularını mevcut urğuzdi. Tamamen oxşumaydıgan bu iki xil toyğu, onun yanında ciddi köreş qınmaqdı idi. Bu tuyğula bir-birdin küşlük, bir-birdin qat'i, bir-birdin yüksek, bir-birdin oluq. Xeyldin kiyin o ahir bir qararğı kəgendek, kızının yutqalarını tüzəşdürüp qoyup, hocırsı qaytıp çıxıp yattı. O, yeni de yeni xorak tatıp uxlavatkan erigi yüzlendi. Bu çağda, teğı bayılı onun kalısı da üstülükni egeleyen hissi təvrin işle. Bola üçün həmmədən vazgeçtək yüksək anılacı qararı könlünün çonqur qatlandırığı sığıb, kalısı da xirəlişib, onun ornında yeni kəsb üçün bütün vücudunu beğişlaydıqan.

Eri, akşam uxlaşdan ilgirə onunğa təsəlli veriş, onun könlünü yasaş, onu ilhamlandırış üçün deyən gəplə onun kallısıda çaxmaqdək yalt qılıb peyda bulub, onun köz aldını palladı yordu vətkəndək boldi. Dehqallarının mu özü güçlük əndişsi ba? Dehqallar əvladını əvlad qolunub adətləngən işləb çıxırış usuldan asallıqçı vaz keçməydi. Ola hazırkı işləb çıxırış usulunu nəticə əsrlik təcrübə savaqlarını toplaş arqılıq yaratqan. Şundaq boğan ikən, qeyliblaşqan bu bir yürüş usullarını sizdək xaqnın gözü kiçik göründüğən bir ayalının gebə bilən bıraqlı özgər tələmdi. Sizning tünü günkidək əhvalığı yolu qışınızını bir pəvqiladı işdigili bulmaydı. Bu bir normal əhval. Bunun üçün sizning köpçülüknin aldıda osal əhvalığı düşüb qaldım dəb xicalat buluşunuzun, könlünüzün yerim qılışınızın, neytinizin yenişinizin heç bir hacidi yok. Ömüsizin işinizin bolsa texim hacidi yok. Ulanın şunda qılışı, əksçi ulanın sizge deyqat qılışqı başlıqalıqını, sizning ma'lum ta'sirga ega bo'layotganligingizni, ularning sizning yangi texnikangizning umumlashib ketib, bir chataq chiqishdan ansirayotganligini tushundirib beradi. Ular qo'qqan avval mush ko'tirar degandek bir ish qilgan gap. Demak, ular o'zining ojizligini, aksincha sizning kuchliligingizni, gapingizning asosi borligini his qilib yetgan. Dehqonlar ichida jazman sizga va sizning texnikangizga qiziqayotgan kishilar bor. Siz shu kishilarni topsingizlar bo'ladi. Ularga pok so'zlab, ularni qoyil qiling. Siz jazman utuq qozona olasiz. 10 yillik amgak mevangizning biroqla nobud bo'lishini xohlamaydigan siz, xayratli bo'ling. Men sizga ishonaman. Akramning bu gaplari az adamga xuddi uning il qo'yindakli kuch-quvvat va ishonch ato qildi. Vujudini yayratib, uni qaytadan ruhlantirdi. Tunugun tushda o'zim zardan qaytib kelganda, o'zini xuddi osmondan tushib ketgandek, qayta o'rindan tura olmaydigandek his qilgan az adam erining bu gapi bilan u ishlarning bir odamning hayotiga nisbatan hech qancha ish emasligini, odam hayotining har qandaq bir bo'lim pushqoqlarida bundoq o'ngsizliklarning odamni tovlaydigan sinoq sifatida har vaqt mavjud bo'lib turdiganligini to'nib yetdi. Akram xotinining ro'yi tushib ketganda ko'ngli g'ash bo'lganda uningga qandaq ilhom berishni, xotinni qandaq xushal qilishni, xotinining ruhini qandaq ko'tarib kayfiyatini jonlantirishni biladi. Bu odatda har ishkilisi har qancha aldirash bo'lsin-u, ammo ularning kamdan kam muyassar bo'lgan ichki kishilik dunyosining baxt qaynamiga cho'milishining asosi edi. Az odam oqshom erining madad berishdan keyin ko'ngilsizliklarni tamoman unutib, o'zining japoliq bo'lsin-u, ko'ngillik o'tgan kasbiy hayotini, qo'lga keltirgan natijalarini yana bir qayta aslab chiqdi. Orqadan qizining yeniga kirganda o'zining yana bir ayol, bir ona ekanligini yodiga oldi. Endi bir qarorga kelay deb turganda yana erining uningga madad berayotganligini ko'z oldiga keltirdi. Uning xayollari chegishlashib ketdi. Bu chegish xayollarning hech bir uch ko'rinay demay batatdi. Yoq, voz kechishga qat'iy bo'lmaydi. Bu ishning boshlanishi. Dehqonlar hamon buni bilib qoladi. Ular bu yangicha usulda taktik ishning o'zlariga zo'r foyda olib keldiganligini hamon bilib qoladi. Men mushundoq uyqusiz kechalarni burunmi talay qaytim o'tkazganku. Shu chog'ladimu umidsizlanmagandim. Mana amdi jopoliq tirishbadlik kelgan amgak mevasini namoyon qildigan dehqonlarni amaliy nabga erishtirdigan chog'da umidsizlansam, bel qo'yvasam qandoq bo'ladi? U bayli qizning yendan chiqqanda qizini shundoq tashlab etishga qiymaydiganligini,